Programımız Şinjan Radio Televiziyası Stansının yeni taratkısı Slow Sitting Abunçılar Terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlatılıp buludu. Radio anlıkçı dostlar, bu kıtımki programımızda mundaq mesmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde tarqılış can zukam vaksinisini her yili uruş gerek mu degen haber dektinlerdi buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyliği sahipimizde. Küspesilde ne müşçün, yürek kan tomur keserlikleri köp görüldü. Kaysi kişiler tekimut dikkat kılış gerek degen mezmun sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde ne müşçün, çoğun bir istakan suni bir qitimdili işçi vetişke bulmaydı degen mezmun dektinlerdi buludu. Radyo anlıqıcıla emdi dektinleri programımızdan təpsili mezmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, emdi hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 20'den 29 celsiya gradus kıcı. Altayda hava uçuk bulup ötkünç yamğırı yağıdu. Temperatura 13'den 28 celsiya gradus kıcı. Çöçekte hava bulutluk bulup ötkünç yamğırı yağıdu. Temperatura 14'den 28 celsiya gradus kıcı. Holcada hava bulutluk. Temperatura 14'den 28 celsiya gradus kıcı. Bortalada hava bulutluk bulup ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 12'den 28 celsiya gradus kıcı. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 19'den 32 celsiya gradus kıcı. Köytönde hava bulutluk. Temperatura 14'den 32 celsiya gradus kıcı. Şehanızda hava uçuk bulup ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16'den 32 celsiya gradus kıcı. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 17'den 32 celsiya gradus kıcı. Kumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 33 celsiya gradus kıcı. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22'den 36 celsiya gradus kıcı. Kurluda hava uçuk bulup keyin ütkünç yağmur yağdı. Temperatura 16'den 29 celsiya gradus kıcı. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 27 celsiya gradus kıcı. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 15'den 30 celsiya gradus kıcı. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 28 celsiya gradus kıcı. Xotende hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 27 celsiya gradus kıcı. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 29 celsiya gradus kıcı buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattık. Hürmetlik radyo anlıqçılı. Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması boyu çanlı çiş bərdiq. Anlığınınla rəhmət.

0: dindarı boyuça 8-ci ayının 11-ci günü.
1: Oval bu qedimki programımızın asasi məzmunlarını tanıştırırız.
0: Çinşovcan Merkez Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisinin Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanını Nazaret Kılış Ehvalını Kaytma İnkas Kılış Yığınıdan ifade bildirip söz kıldı. Merkezinin ekologiyalik muhitni qoğdaş nazaretçiligiga asosan tuzitish vazifasini qat'iy o'rinlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjan qurishni amaliy unum orqali olg'a surish kerak deb ta'kidladi.
1: Oldingi 8 oyda Shinjandagi temir yo'l portlari orqali qatnagan Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi va to'shilgan yuk tang ko'paydi.
0: Avtonom rayon chegaradini kirib chiqim qilishni qulaylashtirish saviyasini umumiy yuzlik o'stirdi.
1: Oltin kuzbasida Tian Shanning janubiy shimolida qunoq, paxta, neshput qatorliq o'zgacha yezi egilik mahsulotlaridan mo'l hosil elindi.
0: Jongchu davlat bayrami yetib kelish oldida avtonom rayonning har qaysi chaylardagi bozorlarda mol to'liq, baho muqim bo'ldi. Sotuvlis setish tangjallandi.
1: Altay qum taş yolunun yürüşlük əslihələrinin süpti aşırılıb, dərəcəsi östürülüb, dəmiliş güllərdiki sayahatçılar yuqur pəllisini kütüvelişqa təyyarlıq qılındı.
0: Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Merkez Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupisinin Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu və Şinjan İşləp Çıxırış Quruluş Bintuanını nazarət qılış əhvalını qaytma inkas qılış yığını tünögün ürümçidə içildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Bintuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Jingvei Chen Xiaojiang ifoda bildirib so'z qildi. U munolarni ta'kidladi. Shi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, ekologiya madaniyligi qurilishi va ekologiyalik muhitni qo'g'dash siyosiy mas'uliyatini haqiqiy zimmaga olib, markazning ekologiyalik muhitni qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishdan iborat zo'r siyosiy vazifani qat'iy o'rinlab, yuqori sifatli taraqqiyotga yuqori saviyali qo'g'dash orqali texmo yaxshi tirak bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjangni jasorat bilan qurish kerak. Chen Xiaojiang munolarni bildirdi. Markazning ekologiyalik muhitni qo'g'dash nazoratchiligi bosh shuji Shi Jinping o'zi pilallagan, o'zi o'rinlashtirgan, o'zi turtki bo'lgan tuzilmada zo'r yangilik yaratish va zo'r islohot tadbiri. Partiya Merkezi Komitetinin bir tutaş oranlaştırmasına asasen, Merkez Ekologiyalik Muhitni Qoğdayış Nazaretçilik 7-ci grupsinin Şinjan'ı kelip nazaretçilik kireşi, Şinjan'ın ekologiya mədaniliki kurileşi və ekologiyalik muhitni qoğdayış hizmetini umum yüzlük, sistemlik təkcürüş. Onun da həm xizmət ünümü müayyələşdirildi. Şundaqla, məsələ və yetərsizlik həqiqət əməliyyətdən izdəlgən asasda körüstüb berildi. O'tirqo qo'yilgan tuzatish fikrida ajallik masala dal ko'rsatib berilgan. Amaliy asqatadigan bo'lib, kuchli qaratmiliqqa va yetakchilikka ega. Samimiy qabul qilib, tizimlik bo'yicha to'liq topshirib olib, markaz nazoratchilik guruhining talabi bo'yicha tuzatishni amaliylashtirishni kamkotsiz yaxshi tutib, tuzatishning amaliy unumi orqali ishkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz.
0: Chen Xiaojiang munolarini ta'kidladi. Masala yo'nalishida ching turib tuzatishni amaliylashtirishni muhqiqish ro'yi bilan ching tutib, nazoratchilikdan qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishning keyingi bosqichlik qismatini puxta ishlash. Tuzatish mas'uliyatini chingitib, partiya komiteti, xalq hukumati tang mas'ul bo'lish, tang tutib o'rtaq boshqarishda ching turib, yerlik partiya hukumat rahbari kadrlari, ekologiyalik muhitni qo'g'dash mas'uliyat tuzumini qattiq amaliylashtirish, avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bintuan rahbarlik bansisi tuzatish mas'uliyatini zimmasiga olib, bosh bo'lib umumiy jihatini tutishi. Her derecelik partiya, hükümet birinci başlıkları, muşu sahaya mesulü yoldaşlar ve münasibetlik tarmaklardaki mesulü yoldaşlar, mesuliyetini teşebbüs karılık bilen zimmisi yiyelip, çın tutup, emeliyleştirip, nazaretçilikte kayıtmı inkas kılıngan meselelerini bir mi bir emeliyleştirişke, her bir işki cevap kaytırışka kapaletli kılışı. xizmat tadbirini

0: 9-nin 16-nji güne geçen Alatau portuna bu ýyl çegiradan kirgen çykkanlar 200 000 adam qetimden köprekke yetip, bulturki şu mezgildikiden 36.2% eşip, 2025-nji ýyldikiden 84 gün burun 200 000 adam qetimlik ötkeldin bösüp ötüp, portnyň tamyjnadan ötküzüş hayaty küçi sijil gozgatdy. 9-nin 18-nji güni muhbir Alatau Taşyol Porti yoluçylarını tekşürüş zalada Kazakstan'dan kelgen yoluçylarının çegradın kirişini tekşürüş resmiyeti bijirvatqanlygy. Portnyň çegradın kiriş çykyş tertibiniň ýaxşy ekenligini gördi. Kazakstanlyk yoluçy Peride Düsen mundaq dedi. Men daim Kazakstan bilen Jongo arsada katnap durmen. İki devletning çegradan ötküzüş mulazimet seviyesi intayin yokri. Çegra tekşürüş hadimlerden mulazimet süptimi intayin yaxşı, pozisiyasi samimi. Tamujnadan ötüş tesiratim intayin yaxşı boldi. 2025 yılı 11 ayının 20 günü çet ellikler çegradın kiriş kartısını torda tolduruş tedbiri umum yüzük yolu koyulgandan buyan, Alatau çegradın kiriş çıkış, çegra müdafiye tekşürüş punkti, tamujnudun ötküzüş mulazimet endizisinin derecesini sicil östürüp, akıllaştırış bilen adimileştiriş birleştirilgen tamujnudun ötküzüş mulazimet sistemisini berbaqlı. Rəqəmləşkən təkşürüş vasitəsiyə tayyənib, sallıq məlumatdan ortaq paydalanış, yolucularını az qatırı tişini işqə aşırıb, təkşürüş vaxtını zor dərəcədə qısqartıb, portnyň tamujnudun ötküzüş önümünü həqiqi östürdü. Alatau çegradın kiriş, çıkış, çegra müdafiye təkşürüş punkti vəzip icra qılış 3-cü ətirtinin xəliq saxçısı Can Wenjun mundaqdırı. Saxçı küçü orullaşdırmasını əlalaşdırıb, təkşürüş yollarını toluq eçib, tordi iltimas qilish sallıq məlumatlarga birləşdirib, yuqur pəllə vaqt bölükigə aldın hökum qilib, dəlcayda tənşəş, tizgiləş, tez təkşürüb, ötküz işini işqa aşırıb, portnyň yuqur səviyyəlik eçivetilişi və yuqur süpətlik tərəqqiyatını texmü puxta tam ücnidin ötküzüş kapaltı bilən təmin oduq.
1: Stansımız xəbri. Hazır Sanji oblastıda 1 milyon 500 000 modun artıq yerdeki konaq yığıbiliş mezgeliği girdi. Nahiya şehirli hava uçuk vaqtını çın tutup, maşınlaşkan oruşini bütün küç bilen olgu sürüp, küzlik açlıqını ambarga toluq kirgüzüşke haqiqi kapaletle kıldı. 9-nin 19-nji güni Manas nahiyasynyň su satgan ýeýsi Minma ekologiýa kentideki uruqlyk konaq etizde uruqlyk konaq ýygyşga mahsus işletilýän 4 kombayın etiz kırdı toxtumay meşgulat kılıp, uruklu konak üzüş, postunu soyuş, yığış, konak şehrini ezip etizgi kaytırış katarlıq, köp kıl iş tertipini bir qetimdili tamamladı. Tok, altın renkli konak dalları, açlık toşuş abdombelgi üzliksiz çürüldü. Terikçi Can Junşi muhbirgi mündak dedi. Bu yıl 5000 modun artıq yukarı ölçemlik etizga uruklu konak deyirdik. Su tijash ünümi yokuri, bütün musafirlik maşınlaşkan pakiz yığış nisbeti 100% ki yetidu. Yerim ay etrafıda hemmini yığıp buluşni, bu yıl ermo yerden en yukarı bolganda 500 kilogramdan artık hosul ilişni mölçarlıduk. Zakazlık yezigilik bolgaçka setişten gem kılmaymız, paydası mı heli yakşi. Bu yıl Sanji oblasti keselgi taqabıl turalaydıgan ela süpetli konak yetekçi sortudun 11-ni aldın tallap, ken tar kurk arlıqını maslaştırıp deyiriş, ilmi ziş deyiriş qatarlıq ölçemleşken terikçilik endiyesini yürüşleştirip kengaytip 100 000 10 000 moluk konak ülge yetizden 16-ni berpa kılıp, yopuk yapmay konak terişini noktadısına kılıp, nokta arkalık dairini yitekler, konak değerişinin derecesini ölçemlik, tücüpülük, yukarı ünümlük buluşka karab östürüşü türtükü boldu. Mölçerlinişçe, oblast boyuca konakının oturucu mobiş usulü 980 bütün 123 kilogram, umumu usulü 1 milyon 555 800 tonlu bolat iken. Bunun içi de tavar konaklının oturucu mobiş usulü 1023 bütün 168 kilogram. Uruklu konaklının oturucu mobiş usulü 483 bütün 119 kilogram bolad iken. Sanji oblastlık yezigiliki yezi idarisi, terikçilik ve dehkançılık doğrularını başkuruş bölümü, yezigilikini maşınlaştırışını başkuruş bölümünün başlığı Gön Cın Şuan növbette, Sanji oblastı da konak teriş yığışının bütün ceryanını maşınlaştırış nisbetinin 100% yetip, Күнделік машылашқан күзілік еғім мәшқұлат ұқтыдарының 150 мүн модын ашқалықы. 10-нче айның отырларда қонақ орыш қызметіні омумезлік тамамлаш мөлтерлен ерлігіні тоныштырып мұндақ деді. Диққатны ашлық бейхатарлығы вән ұруқчылықны гүллендірішке мәркезлештіріп, сортлық ұруқ, яқшы ұсыл, илғар машина, илғар техники арқылық, мас, күчәп, үштәрежілік, езігілік техниклеріні төвәнгі түшіреш, үлігілік өрнәк арқылық етәкләш, машинлаштырыш арқылық зиянны азайтып, сүпәтні өстірішке тайынып, қонақчылықта осылыны мұқымлаштырып, мол осыл елішқа әр тәрәпілімі капалетлік қылып, кәсіп сүпітіні өстіріп, үнімін ашырып, санжи езігілікінің юқыр сүпәтлік тәрәқияты күш қошымыз.
0: Станцымыз Хәвірі. Алтын күзден Ақсу шәхредігі 1 миллион 200 мың модын артық ердіге кевәзлік арқ-арқыдың еғвеліш мәзгілге кірді. Бейбаян етізліқ аппа қозыларға пүрген еңеді. Заманыве пақты еғіш машиналары ұяқтың бұяққа өтішіп, мәшғулат қылыватқан болып, еғіш, тайлаш бір елула тамамын ватадды. 9-нче айның 19-нче көне Ақсу шәһренең Лиу Юан базары Рюйфэн кентерге кевезлектән чоң типтеги 4 пахта йыгыш машинасы алдын бекитилгән линияны буйлап пухты кадам белән илгәрләп, дәл җайда мәшгулат кылып, кевез шатысырыки пахта талларын юқыры үнемдә йыгып, автоматик тайлап шәкелгә келтырып атады. Тарихчы Бай Бауха пахта йыгышта бүтән мусапылык машиналашкан мәшгулатның техмо көп вакыт күч тежеп бергәнлегене тоныштырып мондактыны. Бу ел 2000 модак йәргә балдыр гозәкләйдиган кевез дирәдем. Хәзер 4 машина белән йыгышны башладык. Һава нормал булса, тәхминән 12 сәгатьтә йыгып булгылы булады. Кевезнең өсеш әхвали яман эмес. Бу ел һәр мо йәрдән 450 кг атрапыда хусул алалайбыз. Бұл қытым пақты иғышның бірінші сепіге еңдің дәрежесі өстірілген мәшғулат ұқтыдары техмо әла, иғыш тоғырлық дәрежесі юғыры, иғыш үнімі зор дәрежеде юғыры көтірілген чоң түптіке ақыл пақты иғыш үскінілері ішлетілді. Тарихчы Бай Фушин мұндақтыры. Bu машинаның пақтыны пақыз еғіш нәсіпті нөветті базарда әң яқшы болу атыды. Хазір заказлық еғішні қолын ватымыз. Пақтыны еғіп болыпла сатымыз. Пақты зауытыға апырып сақлашнаму хажеті йоқ. Күзік еғім етіп келіш алдына, Ақсу шәхрі күзік еғымғы ішлетідіған түрлік езігілік машины үскінілеріні тәкшіріп ремонт қылыш, тәңшеш вә асырыш қызметіні умум юзлік тамамлаш білән ділі, Ез игілік техниклеріні мәқсус етіз бешіғы беріп, бүтін жәрянда техника жәттің етекчілік қылышқа тәшкеліні. Нөвәтті, шәхір бойыча жәмі 320 пақты иғыш машинасы ішқы кіріштүріліп, машиналаштырып иғы велішіні сіпті 97%-тін ашты. 10-нче айның 25-нче күнідің бұрын иғы веліш вәзіпсіні умум юзік тамамлаш мөлтерләнді. Ақсу шәхрі Лиу Юан базарлық партия комитетінің әзасы Лиан Йичэн мұндақтыры. Hazır bazarımızki 840 mың мо пақта арқ-арқыдан мәркәзлік йығвелиш мәзгілге кірді. Балдыр тәйярлық қылып, балдыр орынлаштырып, мұнасып езі игілік машины үскінілеріні паал тәңшәп, тәқсімләп, йығвелишнің әрқайсы халқылардыки тосуқ нұқтыларыны раваллаштырыш білән білі, алдын пилалап, еңіз орныға терішіні жіпсылаштырып, дейқанчылық вақтыны чан тұтып, йығвелиш вә кейінгі күзгі бұғдай териш тәйярлықыны алға сүріп, Күзлік еғім, күзлік терілғының әр ішкелісіге дәхлият көзмәсілікке бүтін күш білен қапал әтлік қылып атымыз.
1: Станцымыз қабірі. 609-нче айда Көрлі шәрдігі 400 ішкімін мұн нәшіптілік, омум юзлік еғівіліш мәзгелені күтіп алды. Тез еткізіш әшия обыроты қарқанылары алдығы өтіп мұлазымет қылып, Көрлінің еңі нәшіптілерінің кәнттен шығып, бүтін мәмлекетке сетілішіға бүтін күш білен қапал әтлік қылды. Көрлі шәрінің абат езістікі нәшпітлікті мейвілі шақларғы патмай қалған болып, құш еді әтрапқы таралған еді. Тез еткізгішілі айырыш, қалты кейдіріш, ешіклерге қачылаш білен алдыраш болып, әмділі үзілген нәшпітлеріні шужайды орап қачылап, бейвасты автомобил білен мәмлекетнің әрқайс жәрлерігі маңдырып ататты. Нәшпітші дейқан Шин Баубау бұйыл 30-нече мо ерді нәшпіт өстірген еді. О, мұхбирға, бір пункт шәкілдіке еткізіш мұлазымытының мейві тошуш қиыншылықыны үзілкесіл әл қылғалықыны әйтіп мұндақ деді. Бақыла нәшпіт тапшыры біліш, ораш қачылаш мұлазымыты білен тәмілдейдіған қадым әвәтіп, Mal selişimizni kolay mulazmet bilen təminləb, bizge asallıq yartıp verdi. Korul nəşbitinin postunu biz, çürük hem şirinlik bulup, toşuş, vaqt ünümü, yeni peti saklaş şaraitiği koyuluduğun tələb, in tayin yukarı. Uzun yolluk toşuşta xoraşının eğir, uğulab yetküzü şalkısının köp buluşu, nəşbitini sırtkı setip çıxırıştaki asası qiyinçilik bulup gelgen idi. Bayanğılın oblaslıq poştu başkuruş idarisi ağırıq noxta qiyin noxtun əl qiliş üçün təşəbbüskarlıq bilən aldıq ötüb mülazimət qilib, üzgən aman orab qaçılaş, işləb çıxırılğan caydan bivasta əvətiş ən dizisini umumi yüzlük yolqo qoyub, nəşbitinin yeni təmini ən zor dərəcədə saqlab, toşitki xoraşını önümlük dövəllətdi. Yana tez yetküzüş, soğuk zencir, elektronluk soğudu bir gevdileşken işlep çıkırış, setiş, mulazımet zencirini sicil mükemmelleştirip, her kaysi çoğun elektronluk soğudu süpsiği tayinip, setiş yollarını kengeytti. Şincan, Şunfın tez toşuş çeklik şirketi, Bayonğulun oblaslık şöbüsünün muavın baş direktörü Lan Vin Hu mındak dedi. Yadroluk işlep çıkırıldığın caydın memleketinin her kaysi caylarına bivasta yetküzümüz. Mehsus, en aval uçuduğun nöbetçi ayrıplanığı oranlaştırıp, nəşbitini en kısıkı vaqtta istimalçılarının kolluğu yetküzüşke hakiki kapaletli kılavatımız.
0: Stansımız xəbiri. Jongchiu Dövlət Bayramı yetip geliş aldıdan, Abdonum rayonunun her qaysi caylarıdaki bayramlıq bazarlarda setiveliş, setiş, tən callanıp, mal toluq, baha muqim boldi.
1: Qorğas nayazdiki bir çoğ tüptiki talla bazarda bayramlıq tavarla mərkəzlik tızlıqan bolub gözünü qamaşdıraddı. Talla bazarı Jongchiu bayramıdiki istimal qızğıllıqı qarta xilmi-xil yöbiyin məsulatlarını yenidin bazarıqı saldı. Şincan qaymaq yöbini, qetiq yöbini qatarlıq yerlik özgeç yeməkliklə istimalçılarının yaqtırışıqı erişdi. Talla bazarı məsuli Əqidə Furqat Muxbirgı mündaq dedi. Yöbin soğatlıqı, yeni açlık, yağ, kündülük, türlük boyumlarını aldın yeterlik teyarlap, bahanı kattık mokumlaştırıp, mal mənbəsinin yeterlik buluşuğa kapaletlik kılıp, köpçülükni bihater, azade, stimal təsiratı belen təminleyimiz. Çöçek şehirdeki erkaisi çoğun soğudu saray talla bazarları, deniz məsulatları mal mənbəsini yeterlik teyarlap, bayram mezgili de təminleşinin yeterlik süpetinin əla buluşuğa kapaletlik kıldı. Mal cazdaki divan kısıkçı paksi, miyambav kısıkçı paksi, deniz taş paksi, okun belgi katarlık türler mol idi. Çöçek şehri Ergun Bazarı, Ayağı Karangur kenti, Binfun Su Mesulatları Bakmacılık Kesbi Kooperatifinin mesulü, Hen Yen Wu, işki kündüm buyan kısıkçı pakı tutup, Şucay'daki her kaysi çoğun bazarlarda setiş bilen aldıraş boldı. O mındak dedi. Bu yılki kısıkçı pakılarını Muşıcay'da özümüz ekologiyelik baktık. Mal mənbəsi yeterlik, süpet yakşı. Çöçek bazarını təminleşke toluq kapaletli kılalayımız. Növette təxminen 2 tonla kısıkçı pakı zapsı ba. Yana deniz taş bakısı, sazan belikı, vudavxi, iştbirlik, katarlık, özgeçe su məsulatları bilen təminleyimiz. Bayramının yakınlaşık ayakışıp, caylardaki gülgiya bazarlarımı setişinin avat mezgelini kütüb aldı. Ticaretçiler gülgiya zapsını köpeytip, istimalçılarının ihtiyacını kandırdı. Aksu şehirlik gülgiya, kuş, belik bazarda, nurgun şehir ağalısı kilip taştekte östürülgen gülgiyahlarını tallap setib aldı. Ticaretçi Wang Linlu mındak dedi. Xeridarla adetikidin, berhesidin köpere köpeye geçke, mal zapsını yeterlik teyarlap, türünü mollaştırdık.
2: Şincan Yaxşıcay.
0: Stansımız xəbri. Jongchiu Dövlət Bayramı'dan ibaret kuş bayram yakınlap kaldı. Altay kum taş yolu boyuda tohluğu, yemek işmek, yattak katarlıq mulazmetler köpeytilip, liniya boyunun sayahat mulazmet süpti umum yüzlük östürülüp, bayramda öz abdomobil sayahatçilerin yukur pəllisini kütüveleşka bütün küş bilen tayyarlık kılındı. Hazır Altay Qom taş yolu güzel küz mənzirsigi tayyanıp, Şimali Şincanın öz avtomobil sayahidirgi qızıq nokta mənziri koridorga aylandı. Bayramda öz avtomobil sayahidi yuqır pəllisini kütüveliş, sayahatçilərge teyxmu yaxşı mülazimət qiliş üçün liniya boyudiki mülazimət noktalarının dərəcisi sicil östürüldü. Altay Qom taş yolu Muşu Mülazimət Mərkəzi yeni energiyalik tez tokluğudun 18-ni işğa kiriştirib, öz avtomobil sayahatçılarının yeni energiyalik avtomobillarga energiya toluqlaş qiyin buluş məsəlisini ünümlük həl qıldı. Mülazimət Mərkəzgə yenə talla bazar, yemək işmək, ammavi hacatxana qatarlıq əsli həllər səplənib, sayahatçılar səpər cəriyanda dəm alıdığan və maddi əşya toluqlaydığan mühim ötəngə aylandı. Cansuluk sayacı Lu Yafei mındaqdırı. Bu mülazimət rayonunun ul əsli həlləri cümlədən tez tokluğu, zal içirki yemək işməklər, nurğun yuqır sürətlik taş yol mülazimət rayonlarının əsli həllərdən texmü mükəmməlikən. Altay Qom taş yolu Tomba Fengguan Çinlin baş tema lagerimi sınaq dəriqsidə ticaret qılış basqıcağı kirdi. Lager liniya boyudaki keçilik yataq cəhətdiki kəmtüklüklərini toluqlab, sayacilərini tağ dalılarda çökmə, qonuş, yıldızlıq asmandın tinç, huzurluş imkan idigə iqə qılıb, Altay Qom taş yolu sayahatçilikinin kəsb altını yanımı beyitdi. Xunəllik sayacı Liu Fang mındaqdini. Altay Qom taş yoludun Tongba ormanlıqağı kəldiq. Bu yerning manzarasi nihoyatda go'zalgan. Bu yer qo'nish qimi bekbob keladigan. Bu yerning kashlik manzarasini his qilib beqish uchun qo'nish rasmiyatlarini bejirdik.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Avtonom rayonlik fan texnika jamiyati 9-oyning 16-chi kundan 19-chi kunigacha Jungo Fanlar Akademiyasi ilm bo'limi fanni umumlashtirish va ma'rif xizmati komiteti bilan birlashib 10 necha akademik mutaxassisni Qashqar viloyatida ilm fan va Jungo Xinjiang safari 1000 akademik 1000 meydan fanni umumlashtirish temasidagi yurishlik faoliyatini qanot yaydirishga tashkillab, oldingi qatordagi ilm fan bilimlarini maktablarga yetkazib, yoshlar, o'smirlarning qalbini oziqlantirdi.
0: Avtonom rayonning 2-chi navbatlik jo'ngi tibabati do'riliq g'iza musobaqasi 9-oyning 19-chi kuni Urumchida boshlandi. Guangxi, Ningxia, Gansu, Qinghai qatorliq o'lka avtonom rayonlar va Xinjiangdagi har qaysi viloyat, oblast shaharlardan kelgan 30 komanda jo'ngi tibabati do'riliq g'izasiga doir nazariya, jo'ngi tibabati do'riliq g'izasini naq maydonda tayyorlash, unumini tushuntirish qatorliq alqalarda musobaqalashdi.
1: Jungo uslubunun salafiti, karton erkin sabri temizdiki 4-cü növətlik Xinjiang karton bayrami 9-cı ayının 19-cı günü Ürümçide ötküzeldi. Dövlət uslubi rolunu algan 30 artist modu oyun avtobusuğa oltırıp, ölçemden halkıgan bir meydan koçu seylisine başladı. Emdi Avtonom rayonundaki 16 şehirden avar aydın məlumatı anlatımız. Ürümçi dava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradus kucha. Altayda hava uçuk bulup kiyin ötkünçü yamgur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus kucha. Çöçekte hava bulutluk bulup kiyin ötkünçü yamgur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus kucha. Gulcu dava bulutluk. Temperatura 14-28 Celsius gradus kucha. Bortalada ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 12-28 Celsius gradus kucha. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 19-32 Celsius gradus kucha. Kuytinda hava bulutluq. Temperatura 14-32 Celsius gradus kucha. Şixanzda hava uçuk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 16-32 Celsius gradus kucha. Sanjida hava bulutluq. Temperatura 17-32 Celsius gradus kucha. Qumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 12-33 Celsius gradus kucha. Turpanda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 22-36 Celsius gradus kucha. Korlada hava uçuk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus kucha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-27 Celsius gradus kucha. Atışta hava bulutluq. Temperatura 15-30 Celsius gradus kucha.
3: Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-28 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12-27 Selsiya gradusgacha. Ürümchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20-27

9 Celsius gradus kıçı bulut. Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Şincan radyo televiziya stansının ertigerlik haberler programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Amina Nurahmet, Arzıgül Halık, Van Suci, Muhariri Gini Kadir, Muhammed Evvel, Mesul Muhariri Zulhumar Kurban, Diktörleri Patigül Mesum Bülen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ertigerlik Haberler Programısını anlığının lağı rahmet. Sılu şutin abonçla terminalını çürsünüz. Tekimi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

的后悔，塔里木河向东流，阿克苏森林确实不吹牛，喀什地区走一走，香甜的瓜果最可口。

0: Lik varisi Hamidin Abdurahman bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şetin abonuçlar terminalıdan maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılıp oludu. Şinjan'daki yenilikla. Turda ayollarni madiyalab güzel Şinjan'ı ortak sızıp çıkaylı temesidiki 2026 yıllık Şinjan ayolları baş temelik tur madeniyeti faaliyeti yakında Ürümçi'de ötküzüldü. Faaliyette Şinjan'cı temli tavsiye kılıkçı Seyirüy hem bahirligen mezmun bütün meydandakilerin alkışı erişti.
0: Bu qitimki faaliyetini Abdonom rayonluk ayollar birleşmesi, Abdonom rayonluk partiya komiteti Torbi Xatarligi ve Uçurlaştırış komiteti işganisi birlikte mesul bulup ötküzgen. Şinjan sanat şöyeni ötküzüşni üstüge algan bulup, Abdonom rayondaki ayollarını kanunga riayet kılıp torga çıkış, alaq aqlarını söz kılış, doğru yönelişte icat kılışkı yeteklep, yeni devirdeki Şinjan ayollarının özünü hürmetleydiğin, özüge işinidiğin, özüge tayinidiğin, özünü kudret tapkızıdiğin ruhi kıyapetini namayen kılıp, Pakiz Tor makanını ortak koğdaş məksət kılıngan.
1: Faaliyet, yezi kentlerini güllendirişki küç koşuş, yeniçi dikkan ayolla, münevver en-enevi mereniyet, ayol varisleri, Şinjan'ı mereniyet sayat arkalık güllendirişini çoğunkuru yıldız tartkızış, ayol tavsiyeçlerden ibaret üç bölge bölüngen bulup altı münevver ayol tor darını sahneye çıkıp söz kıldı. Seyyuri, kamerani, kalem, mezlik tamlanı vasıt kılıp, Şinjan'ın ala süpetlik baylıkları ve etiz erik hikayelerini tordaşlığı sözlep bədi.
0: Hotendeki elektronluk soğudu başlamcısı Zulpiye Hoşur yurtta da yıldız tartıp, 200'den artık yezi kent ayalını elektronluk soğudu bilen şoğullanışkı yetekləp, onlarının yezi ilgilik koşumcu məksulatlarını setip, Kerim'in cəmi 180 milyon yuandın eşşiğe küç koştu. O, bevastik örstüş, yurttaşlarının kirimini aşırıp beyişiğe yardım beridigan altın açkoç dedi. O, cemiyi elektronluk soğudu ixtisaslıklardan 10 mingdan artık kişini yetiştirip, asası katlamdaki nurgun adı sınılını işki aldıdala ilgilik tiklep kirimini aşırış imkanı yetige ege kıldı.
1: Medeniyetki varıslık kılıç bölgede yüden limon hor ömeki anar darıxın namlıq naqşını orındadı. Balıla səbi avazı bilen her millet amının urq tuqqandak yakın ötüş öz ara hemden buluştak çoğunkır hissiyatını ihbarladı. Xor ömekinin kurguçısı, ömek başlığı Şirin-Gül Mətsali özünün her millet yaşla ösmürlerini yetekləb, naqşı arqılıq hissiyat yetküzüş, muziki arqılıq kalıplarını ozuqlandırış hikayesini ortaklaştı. Olmanlıq dedi, muzika her millet balılarının hissiyatını ortaklaştırdı. Köpçülük birlikte naqşı eğitip usul oynab, kalıpla barğansır yakınlaştı. Ürümçi şəhərlik Çinçang Tiyatri ömekinin artisi Xanina özünün Li Yuan'daki üç evlat kişilerinin Çinçang Tiyatrı'nı varıslı kılış keçirmişini sözləp bədi. Hem Çinçang Tiyatrı numarı Dadın Diyen'ni uğurludu. O, sözü ciye numarını közne kılıp, teximi köp yaşlığa Çinçang Tiyatrı'nın güzellikini his kıldırdı. Faaliyet ahırda ayal tor darılır vekilleri tırışıp yakşı ayal toru ehli bulup, Şinjan'ın Pakiz tor boşluğunu ortak kuruş teşebbüs namısını birlikte okup, bütün Şinjan'daki her millet ayallarını tırışıp tor yeni stilini emelde körset küçülerdin. Tor kanunçılığını emelde körset küçülerdin. Şinjan salafetini teşvik kılık uçulardın. Rakam dolukunudaki arzuğu intil güçülerdin bulup, kanunu rayı kılıp torga çıkıp, akılarını söz kılıp, doğru yönelişte icat kılıp, stili durus, keyfiyatı doğru bulgan tor makanını ortak koğdaşkı çakırık kıldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl horaz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleyip, sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde ahalilerini çatı karab turguçudun katnaş kuşuğa aylandırgan 10 000 kişilik ultra krayın doğrusu da sözlep yerimiz.

0: Ürümçi, Çöntiyen Yacı Oltırak rayonundaki yeniden bütken Şinfu Şotiyendi balala köngül eç rayonunda balala seyril güç oyna vatattı. Bir kançı ata ana bəxt kengişi koridorda oltırıp aram algaç paranışı vatattı. Yandaki güllükteki tekşi ravan yasalgan ötüşmü yoldun 76 yaşlık duşanşa galtikini iştirip mezbut kadem dessep öttü. Bir aydın köprek vaxt ilgiri, buruzulup, boşap ketken bu ötüşmü yolda yağmur yakkan külleri su yığılıp kalıdgan bulup. Yaşanıqalla, balıla sırtkı çıkkanı aylınıp mağandı. Emdelikte Oltırak rayonuna 2000'den artık kışyat kuzulup remont kılınıp, bu ötüşmü yol ravallaştırılıp, bu yerde sayılı kalıdgalla köpeydi.
1: Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu. Yeni şehir rayonu neftlik yeni kentte kutsi. Jingning mahallesi gecelaşkan 800 bin kvadratmetre kölemdeki bu Oltırak rayonda 6800 aillik 14800'den artık ağalı oltıratdi. Oltırak rayon çoğun, nopsi köp. İltimas talepler murakkep bolgaçka idara kılış onca asın emesiydi. Özgürüş bu yıl 7 aydan başlandı. Mahalle öy cay mulazimeti bilen hem türtke bulup işini ahalilerinin kündelik küçük işleri, başka turduğan işlerden başladı. Kattık detal deriyetisini östürüp, mulazimet önümünü yukarı götürüp, mekanizmini ravallaştırgaçka özgürüşler emeli turmuşta emeliyleşti.
0: Kattık detal özgertiş ayağı astı belalla toktap kalmadı. Bəxt kengişi koridori, balala köngül iç əsləhəleri, mədəniyyət temi, baş temelik lampuşku orıntılgan sanduk arka-arkadan orlaştırıldı. Ahale, Mınguangçın ilgiri balamını elip bina etrafını çögeləpli boldı kılattı. Mazır məxsus köngül iç rayonu ba. Balala kuşal oynayalaydıgan, çoğunlamı koridorda aram elip paranlış alaydıgan boldı, dedi. Bu Oltırak rayonunun öycay mulazimeti türü direktor Şuh Hayyan tonuşturup bundak dedi. Özgertiş, guruh baş şirketimizin her tarafından kollaşığı erişti. Kespi pilallaş köylük tipi Oltırak rayonuna kırıp oruluşu, binalarının orulaştırılışı ve nüfus kurulmasını birleştirip türlük eslahalarını muvaffak yasadı.
1: Kattık detal deriyetisini östürüştün başka, teximu açıkışlık bolğunu idar kılış mekanizmini kaytı yartış boldı. Bəxt kengişi koridorda mahalle hizmetçileri, öy cay mulazimeti direktori ve mülk egilleri vekilleri bilen birle çördüşüp oldurup, emdala kurulgan Şinfu Şautiyendi ni kandak başkuruş. Balalar saat neçede oynası buladıqallıqı, yanratkuni saat neçede assa puhralarga dəxli kılmaydıqallıqı doğrusta məslihetleşti. Köpçelik o bir eğiz, bu bir eğizden sözlep, özlerini gemge salgan bu işler doğrusta ortak tonuş asıl kıldı.
0: Bundak menzere bugünkü künde daimlik haletke aylandı. Her haftada mukum işke meydan yığını eşildiğen boldı. Bunun biri mülük ilgileri bilen körüşüş yığını bulup bunun da öycay mulazimetidikile ahalilerinin yürek sadasığı kulak salattı. Yani biri mahalle bilen öycay mulazimeti birleşip açıdığan hüküm kılış yığını bulup ahalilerinin ıltımas talepleri madde mi madde retlenip türümü tür tüzütületti. Öycay mulazimeti amevi paydını kandak yığış, kandak şiltişini teşebbüskarlık bilen mahalleki doklat kılıp mülük ilgilerine aşkarlap isabat depterini aşkarlaydı. Jingning mahallesi partiya komitetinin şujisi Anjinlong mundaq dedi. Hazır mesele körülse hal kılıdığan adam ba. İşla vaqtıda bir taraf kılınıdığan, her bir işqa cevap qaytırılıdığan boldı. Ahalile çatı qarap turguchidan qatlaş kuchiga aylınıp, pikir beriş haleti ortak kengişişke özgürüp, köçü başqarması işlani bir tutaş pilallaydığan, mahalle yetekleydığan, mülük egeleri qatnışıdığan, öycay mulazimeti əməliləşdirdiğan idar kılış endisi asta-asta şekillendi.
1: Mekanizm yaxşı ornatıldı. Mulazimet mu yetişip mandi. Çüşte öycay mulazimet orundaki remontçı ustam Matav bir ahalının aşkanasıdaki cümekni emdala remont kılıp buluşuğa telefon yana sayırıp 6. bina koridor çarığının yanmayvatkallıkını inkas kıldı. O buludu.

Evet koşup bütün şehrinin ölçemleştirip yenilik yaratış arkalık ihtisaslıkla ve tüzüm kapalıtı asasını terakki kıldırıp müstehkemlep teknikide yenilik yaratış neticelerini tez süratte ölçem evzelliki kesb evzellikigi aylandırışıgı türtke boldu. Toluksız statistikigi asaslanganda nöbette Karamay şehirdeki karhanala katnişip yetekçilik kılıp tüzgen halkara ölçem 5 türgi yetken.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 6 numarayın dercilik gayri maddi mariniyet mirası vekillik varisi Hamid'in Abdurrahman bilen tanışımız. Küz külleri Kağılık Nayas'ın çoğun bazırda kuyaş nuri parlap durattı. Koçuda dup kiyip algan bir babay beşini töven salgınıca ütük tikip atattı. Aldığa tümşkı yumulak, paşnisiz, uzun kıska neçi on cüp ötük tızılgan bulup ötüknün uçuğa üç bulun şekillik nakış çürül gelindi. Bir sayacı zonzuyup oltırıp ayağının sılık çemige sınçılap karıp teyilip ketemde kandak dep soru verdiği babayı ötüknün koluğa elip yergi sürkep durup. İki gün kesinizle çemi yirikleşip teyilmaydıgan boludu. Koyunu pay pay bilen kesiniz, kışta putunuz naydı ısık durudu, dedi.
1: Babayının ismi Hamid'in Abdurrahman. O, Abdonum rayon derecelik gayri maddi medeniyet muraslarının vekillik türü bulgan Çoruk Ötük Tikşönür'nün Abdonum rayon derecelik gayri maddi medeniyet murası vekillik varisi.
0: Çoruk Ötük Pima depma atılıldı. Onu tikişte birinci kademde teri tallaş gerek. Hamid'in koy terisi, kalı terisi, tögi terisi ve kotaz terisini tallap tikidi. Ötüknün çemi kilin, kotaz terisinin kılınganda, tikilgen ötük puhtı çıkıp tağ yolu da mezmut mangalı boludu. Ötüknün koncuğa, yumuşak koy terisi ya ki tögi terisi işletken de, uşka imkilip, sürkülüp ağırtmaydı. O, ayağının yüzüdün çemi geçe sap teri işiltimen. Serik kalı terisi, kotaz terisi bolsa hemmedin yakşı, dedi.
1: Terini koluğa alğandın kiyin, işler tipi başlanadı. Teri çılaş, kırış, kurutuş, kavetke ayırış, boyaş katarlık işler tipi birbirlep tamamlanadı. Terini kırış küç gitidigan iş. Bunun da terideki artıkçı göç tripi ve orlaşma maddelerini pakız kırıviç gerek. Kırıp bolgan terinin kıyılılığı tekşi bolgandıla andın keskili boludu. Boyağanda boyağının teri işçigi sınıp girişi üçün terini kol bilen kayt-kaytı uğulaşık doğru geliyordu. Şuna Hamid'in tırnakları yıl boyu kapırıplı, kapkarılı durudu.
0: Tikiş en küç sarıp kılırgan kadem. Çoruk ötükke bir talmıq, bir tamçı yelim mi işiltilmeydi? Ayak çemi ve koncu yip yığını bilen tikeledi. Hamid'in hurum pertuk tartıp, küçük orunlukta oltırıp, bir kallek hurum yipini ayak astığa, yipinin uçunu putuğu koyup, öt koncunu yipinin astığı elip, koludaki ilmek yığını bilen bir yip, bir yipten tikip çıkıdı. Yip, kancı çığın tartılsa, yığını ızı şunca putu çıkıdı. Tikilgen ötüknün koncunu öğrügende, aldı tarafı da katar katar retlik gül nusksı körünüldü. Ötüknün beşiğe üç bulun şekillik nakış berildiğen bulup, bu çoruk ötüknün közge en çelikidigan belgesi hesaplanıldı. Ötüknün beşi yumulak, paşnısız bulup, tikip bulgan dinkin, yana isketki keltürülüp, pakırtılıdı. Neçkün kigen dinkin, tire asta asta putkı çaplışıp, şekilge kerildi.
1: 20. əsrinin 60-cı illəri Çoruk ötüknün bazarı yaxşı idi. Qağılıq Koillun teğinin şimali etikigə jaylaşqan. Temperaturası tövən bolğaçqa Çoruk ötük xuddi bu yerdeki kişilər üçün ölçəp tikilgən dəkli bolub, yazda futqılı kiyib alğanda futnı tərildib ısıtmaydı. Qışda qoyunudun tikilgən paypaq bilən kiygəndə yenik, ərzan həm ısıq bolğaçqa Çarvıçılar çoruk ötükni futtiki meşki uxştaddi. Uçaklarda yip yeni parqıraq çoruk ötük giyip bazar ayılniş dolumu abroylıq şey saplanaddi. Bundaq ötük yana qashqar, ürünç qatarlıq jaylarğı tisetilip, aynı çağdiki modu boyumğa aylanğan edi.
0: Kiyin dəvrinin taraqqatıgı əgişip körünişi çıraylıq bahası ərzan hərxil ayaqla bazarğı selin qaçqa, çoruk ötük modunun qelip asarı ətiqiği aylandı. Bazarı kazatlaşkan çağlarda Kağılıkta çoruk ötük tikidigan orunun pekat ikkisili kaldı.
1: 2007 yılı çoruk ötük tikiş hünri Abdonom rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirası vekillik türü tizimlikke kirgizilip bu hünar saklap kelindi. Lekin yalğız

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radio anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlayışınlarına karşı alımız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Sitting Abunçılar Terminalı da mas kademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq məsmunlar da anlatış berimiz. Sağlamlıq haberleri sahip.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Daş, yana kançılık bana mıyız?
6: Kilayıl dep kaldı o. Yana 30 kilometrini kaldı.
7: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
5: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
7: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
5: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
6: Dikkat dur.
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip

Bugün köpçelik tavsiye kılıdığan sağlamlık adli hareketi. Bir çoğun ıstakan suni bir neç qitim azazdan içiş, bir qitim dala işçivetmezlik. Ustıganda ıstakanını elip bir tanıq dala işçivetse ıssızlıqını kandurganda kes kılıdı. Lekin böreknin suni bir taraf kılış iktidarı çeklik bulup, saitdeki təxminen 800 ml'den 1000 ml'ğıca suyduk çıkıralaydı. Bir tınıqtıla işçivetken suni börek bir tarap kılışkı ülgürelmeyi nahayti tezla suyduk şekilde çıkırıyor idudu. Hakiki beden onundan anç köp paydın almaydı. Onun üstüge köp miktardaki su toyuqsız aşkazanğı kirip gelse, aşkazan suyuqlıqını soyuldurup azim kılışkı təsirge etküzüdü. Tamaktan kiyin derhal yoğan bir ıstakan su üstse muapıq bulmaydı. Her kitimde 2-3 yutum. 10 netçi minuttin kiyin yeni bir netçi yutum işçin. Bir küçük istakanını çoğun istakanının ornığı dəsitip, bir istakan suni işçip bolğandın kiyin yeni bir istakanğa koyup işse, beden teximi yaxşı sümüreleydu. Bugün az azdın su işçip sınap baksanız, Hacet Hanı'ğı beriş kitim sanınızdan azlap ketkerlikini, iğzinizden mu asan kurup ketmeydiğallıqını baykaysız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi hava raydan malumatı anlattımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradusqacha. Altayda hava uçuk bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradusqacha. Çöçekte hava bulutluk bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradusqacha. Xolcada hava bulutluk. Temperatura 14-28 Celsius gradusqacha. Bortalada hava bulutluk bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 12-28 Celsius gradusqacha. Qaramayda hava bulutluk. Temperatura 19-32 Celsius gradusqacha. Köytönde hava bulutluk. Temperatura 14-32 Celsius gradusqacha. Şehanızda hava uçuk bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 16-32 Celsius gradusqacha. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 17-32 Celsius gradusqacha. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-33 Celsius gradusqacha. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-36 Celsius gradusqacha. Kurluda hava uçuk bulup keyin ütkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 13-27 Celsius gradusqacha. Atışta hava bulutluk. Temperatura 15-30 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradusqacha. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius gradusqacha buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmısı boyu çağınlı çiş bərdiq. Anlığınınla rəhmət.

Jonqa Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlap yolga koyuldu. Jonqa Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunini öğrenip, təşviq qilib, izchillaştırıp, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreylik.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlayıcılı oluyordu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmula boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Adliye Ministerliği çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsi kuruluşunu nuhtıda sınaklış hizmetini orullaştırma kıldı. Atılım rayon İctimai Soğurtu Yardım Pulu Biriş Dairesinin kenayeti siyasetini davamlık yolu koydu diyen haberler diktanadı boludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Kaşkar Vilayeti tordaki kanun belgelimge xılap 6 tipik dilo misalini umumi uxturuş kıldı digen dilo misalini sözləb birimiz.
2: Amma üçün əməli işqilib beriş sahibimizdə nılqı qunəni bir közləkdə qobul qılıb süpətini östürüb, ünümünü aşırıb, xəlqi qolaylıq mülazimətini çarıvçılıq rayonlarına kirgüzdü digen məzmun deyqitinladı boludu.
3: Əmdə deyqitinla, bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Yakında Adliye Ministerliği çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsi kuruluşunu nuhtada sınaklış hizmeti yığını geçip, Xi Jinping kanunçılık ideyası ve başşucu Xi Jinping'in çet elge çetişli kanunçılık hizmeti, kanun mulazimeti hizmeti doğrusudaki mühim yol yorukunun royunu çoğunkır ögünüp, ızcılaştırıp, partiye 20. nöbetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınının alakadar orlaştırmalarını emeleleştirip, çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsi kuruluşunu nuqtada sınaqlış hizmetini başladı.
3: Yığında mundaq təkidlendi. Çet elge çetişli kanun mulazimeti, çet elge çetişli kanunçılı hizmetinin mühim məzmuni. Tor ve tor sırtı yuğurulgan, çigra işçi sırtı birleşip hərketlendigan çet elge çetişli kanun mulazimeti sistemisini bərpa qilishqa türütkü bolup, bir belbaq bir yolni yuqori süpette ortak bərpa qilish ve yuqori seviyelik sırtkı ecevetişke kapalatlı qilish, devletimizning memleket sırtıdaki menfaatini teximi yaxşı qoğdaşta mühim ähmiyetge ige. Devletimiz çet elge çetişli kanun mulazimetinin umumi seviyesini hakiki üstürüp, çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsi kuruluşunu noktada sınaqlış hizmetini teziltip, alaqdar caylarının öz cayının çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsiği tayinip toplagan əla süpetlik baylıqlarına tayinip, hazırki asas ve emeli ihtiyacı birleştirişige bir tutaş pilallap yetekçilik kılıp, bir belbaq bir yolunu ortak bərpaqladığan noktalıq devletlerden universal kanun mulazimeti süpsini noktada sınaq kılıp kurup, çigra halkağan kanun mulazimeti torini bərpaqılıp, devlet içi sırtıdaki baylıqdan ortak bəhirlindiğen, uçur ravan bolğan, kəsiblər maslaşqan, çatalgı çetişli kanun mulazimeti bir gevdiləşken yürüşüş əndisini işqa aşırıdı.
2: Yığında mundaq tələb kılındı. Xi Jinping kanunçılık ideyasını yetekçi kılıçta çıntırıp, supuk kuruluşunu noktada sınaq kılış hizmetinin doğru yönelişigi kapalatlı kılış gerek. Baylıqını bir tutaş pilallaş, mas, algı sılcıtışta çıntırıp, supuk kuruluşunu noktada sınaq kılış hizmeti birikme küçünü ünümlük mücessemleş gerek. İhtiyaç yönelişi de rastçıl, əməliyyətçil buluşdu çıntırıp, çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsinin rolunu hakiki cari kıldırış gerek. Nazarat kılış başkuruşunu yenimi küçetişini, puhta tertiplik küçetişte çıntırıp, noktada sınaş hizmeti de əməli ünümlü kolu keltürüşke hakiki kapalatlı kılış gerek.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prensibi. Bu yıl Abdunum rayonun ictimai sugurta yardım pulu beriş dairesini kengaytı siyasetini davamlıq yolga koyup, Ali Mektebini pütküzgeller Katarlıq nuhtılıq topunun işgı uğurluşunu kollay salmıqını zor aydıdı. Bunundan ilgiri ictimai sugurta yardım pulu pakat karxana tapşırıdığan kısımga karıtılgan edip. Bu qitim siyasetinin dairesi kengaytılgenden keyin karxana tapşırıdığan kısımga davamlıq yardım pulu berilipli kalmay, Şəxs tapşırdıqan qısımqımı yardan pulu berilidu. Şərtki uyğun kelidiqallağa şəxs əməli tapşırgan asası yaşanğandı kütünü suğurtısı haqqi, asası davalını suğurtısı haqqi, işsizlik suğurtısı haqqi umumi sommasının 25% boyunca yardan pulu. Yuqırqı 3 suğurtının biri ya ki şikisini tapşırsımı münasib suğurtı türünün şəxsi əməli tapşırgan sommasının 25% boyunca yardan pulu berilidu. Her bir adamın yardım puludun bəhərliniş vaxtı uzun bolğanda 12 aydın aşmaydı. Abdunum raylıq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazarıdı işqi uğurluşunu ilgir sürüş başqarmısının xizmətçisi Liu Yü Zhang mündaq dedi. Bu qitim ictimai suğurtı yardım pulu beriş dairisi Ali Mektəbini pütküzgəllədən yasımıcılıq, Turmuş mulazmetçiliki, zamanvi mulazmetçiliki boyunca işqa uğurlaşqanlar, Ali Mektəbini pütküzüb 2 yılgıca işqa uğurlaşmağanlar, 2026 yılı Ali Mektəbini pütküzgəllər, işsizlikni tızımlatqınığa 20 yıldan aşqanlar, həm də qayta namratlaşış, namratlaşıb getişinin aldını iliş obikitlərgıca kin aytıldı. Həmisi bu yerdən puladan bəhrinə ləydu.
2: Ammının yardım pul iltimas kılışığı kolaylık yaratış üçün bu kıtınkı yardım pulu bir işte, çoğun sallık malumat yollaş koşulgan şahsla teşebbüskarlık bilen iltimas kılış usulü kolunuldu. İltimas kılışının ahırkı çeki bu yılın ahırkı çıbı oludu. Liu Yecan mundak dedi. Çoğun sallık malumatın faydalanıp şartke uygun kelidigan topunu tallap ulağa kıskı uçurunu yollayımız. Uçur tapşırıb alğan amma körsətmi bu içə, Şinjan aqıl adam küçü baylıqı və ictimai kapalat veşin əbtisi də şəxsinin bankı kartısı uçurunu kirgüzsə, münasib ay boyu içə yardım puludun bəhirlənidu. Əbtisi də təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılsımı boludu.
1: Qanunu təşviq qılı

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa sürüş, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.

23 yıllık konu karhana Kanfuyen şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tetkikat oranı bilen birlikte uzukluk toluqlaydıgan yaxşı məhsulat işlep çıkardı. Kanfuyen şirketi əsli məqsədi çıxan turup, xeridarlarının sağlamlığı üçün mülazimət qıp geldi. Kanfuyen şirketinin Adem Gia, Wei Changkang, Meishu, Zepe, Feng Kang'nın, Fulpinzi, Huaqingfei,

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısına alışanlarını karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlar da alışı birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde çöllükte 5 meyvesi ösüp çıktı. Poskam kesipler bağıtısı da 10 man mu almadın mol hosul elinip üzüş aldıraşçılıkı başlandı degen mezmurlarını dekidinlarga sunumuz.
0: 65 mahirleri sahibimizde Şincanlık 59 yaşlık dehkan hede Yang Weijin kıskısın tarçını ögünüp özünün eşek sütünü Şincan sırtıgı sattı degen mezmun dehkanları bulundu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkanlarga alakadar uçurlar sahibimizde 2030 yılı barğanda Şincan memleket boyunca ela süpetlik dehkancılık, çarvacılık mahsulatları muhim teminat bazısını asasi cehetten kurup çıkıdu Katarlık uçurlarına anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televizya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abonçlar terminalda mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anılıp oludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: رادیو آن اوچرا. Altın Küz Pesildi Poskamına ye özgeçe zamanı bir halkını beyti kesipler Bakçı rayonundaki onma mu alma merkezlik üzüşmezliği kirdi. İlgirki çöl cezirlerde bugün künde ekologiyelik önüm bilen kırımını aşırış önümge ige yeni meyve işlep çıkırış bazı kuruldu. Köpkıl yokur süpetlik almalardın o sol ilinip şu cayının yezi kentlerini güllendirişüge kesip hareketlendir güç küç koşuldu. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerine nazarı sahibimiz köpçülükke Poskamına ye özgeçe zamanı bir halkını beytiş kesipler Bakçı rayonu doğrusu da sözlep birimiz.
1: Poskamına ye özgeçe zamanı bir halkını beytiş kesipler Bakçısının almı östürüş bazısı da tutaş ketken meyvelik derekler bök baraksan özgen bulup şakları kapatmayı kalgan yoğan almalar göz aptıp.

0: ko'zga alohida tashlanib turardi. Üzüş işçileri meyvelik derekler arasında mokedek ötüşüp alma üzüvatkan, nek meydanda ayrış, sevetke kaçılaş iştaksımati enik ayrılgan, köpçelikning işleş gayreti tolup taşkan bolup, emmeli yerde mol hosul şatlıkı gıçümgen menzire namayen bolup duraddi.
1: Poskamdan yer ünzü, yezi ilgili kespi terakya çek şirketin işkanı mudri, Liu Yongjie mundaq dedi. Poskamdan yer xalqın beytiş özgeç kəsiblər vaqtısı 2021-ci il qurulğandan başlap 4 qararğa bölüngən bulub, bazı külümü cəmi 20 000 kilodur. Hazır Bağçı rayonunda əsasqı Çin Suy, Rüşü, Veynası, Huangjin, Rüşyan Xun almaları östürülü atıdır. Poskamdan istan yeterli kuyaş nuri və bir qadar çoğun keç kündüz temperatura pərqiqi tayınıb, hazır Bağçı rayonundaki meyvelik dərəklərinə ait yaxşı üsü atıdır. Veynası Huangjin Rüşyan Xun almaları östürülü atıdı. Poskamdan istan yeterli kuyaş nuri ve bir kadar çoğun keç kündüz temperatura pərqiqi tayınıp hazır Bağçı rayonundaki meyvelik dərəklər nahayet yaxşı üsü atıdı.
0: Liu Yongjie mundaq tonuşturdu. Növette bu yerde Çin suy alması pişip üzüşünün avat pəslini kütüb aldı. Çin suy devlet içinde etiraf kılıngan 50 süpetlik otları hal, keyin pişar sortlık alma yeni sortu bulu süpeti bilen saklaşka çıdamlık süpeti yakşı. Bazarının etiraf kılış dərecisi entayın yukarı bulup, Bağçı rayonu asaslık tavsiye kılıdığan sortlarının biri hesaplanadı. Pişiş dərecisi hem üzüş sürüyeti planıqa asasın, bu qitim ki Çin suy almasını üzüş hizmetinin 5 gündün 7 gün geçe toluq tamamlanışı mölçerlendi.
1: Poskamnayı özgeçi zamanıvi xalqını beytiş kəsiblər baxçı kurulgan dəsləbki məzgildila, köpligən ali məktəblər bilən uduluşub, sort kirgüzüş, östürüş texnikisi, östürüş külümü cəhətlərdə yetərlik təyarlıq qılıb, öz cayının kilimatıqı maskilidigan bazarda namı yaxşı bolğan bir türküm alma sortlarını tallab, küləmlik östürüşünü qanat yaydırdı. Hazır kısmen sortlar mol osul mezgilge kirip, osulun mokumleşip, sortu molleşip, hem bazarının okşaş bulmağın ihtiyacını kandırıp, hem Poskam almısı markasının dankını çıkardı.
0: Növette Şanghay, Beijing, Jiaxing Katarlık Nurgun şehirlerden geldigen, şehirlerden kelgen setibeli sotgarları arka arkadan Bağçı rayonuna gelip, nek meydanda tekşürüp, meyvelik derek östürüş, meyve süpti, Məhsulat miqdarı həm də ambarda saxlaş əşya obortunun yürüşləşiş əhvalını çoğunqır igiləb, Bağçı rayonunun yuqarı dərəcəlik alma sübütini yüksək etiraf qılıb, dəsləbki əmkarlıq müddəanamızı hasıl qıldı. Keyin rəsmi setiveliş toxtamını arqa-arqadan imzalab, Poskamnın əla sübətlik almanlarının nahiyyə rayonundan çıxırılışıqa küç qoşudu.
1: Bugün künde çöllükte östürülgen kiçikkine almalar bir iç meybizige ayılınıp, almanın kırımını mokum aşırışkı türkü boğuldu. Bunun arkası da şu cayının türlük çağrı amallar bilen çöl cezirdeki bikar turgan yerlerini canlandırıp, mevkani öz cayının baylık evzellikigi koyup, özgeçi bagvençilikini terakki kıldırıp, onu yezi kent kesiplerini güllendirişini algısıl ciddiş, almanın kırımını aşırıp bir işe türkü buluştaki tövrük kesip kılgallık var. Şu cayı kesip orlaştırışını sicil el alaştırıp, teyirkışlık teknikistin derecesini özdürüp, soğuk zincirlik ambar yürüşleştirişini mükemmelleştirip ve meyve çevrelerinin sırkı setiş yollarını kenaytıp, bağvancılık kesipinin külemleşiş, ölçemleşiş, markeleşiş, kesipleşiş yönleşiği karab terakki kalışıga türtkü boğuldu.
0: Poskam Nahiyelik Tabii Baylık İdarisi Bağvancılık Hizmet Punktu'nun başlığı Ningçao Mundaq dedi. Кейінгі қадамда мейвелік дәріқлерінің сортыны әлалаштұрыш, техникіні умумлаштұрыш қызметіні сіжіл яқшы ішіліп, техники жәхәттің етекчілік қылыш, тәрбиелі салмықыны зор айтып, мейві чеві сүпітіні үздіксіз өстіріміз. Шының білін білі бағвенчілікнің зәнжіріні ұзартып, өз жайынымызның бағвенчілік даңлық маркасыны сіжілі ярытып, тор вә тор сұртыдекі сетіш базарыны кеңайтып, өзгіче бағвенчілікнің өніміні сіжіл қойып беріп, әр милет аммысының кіріміні мұқим ашуршыға текімі яқши түрткі болымыз.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

Yakında Altın Raylık Halk Hükümeti Aparat İşkanlısı memleket boyunca ala süpetlik dehkançılık çarpışlık mesulatlarının muhim təminat bazı berpa kılış. Yez kentlerinin omumüzlü güllendirişini puhta algı sildirtiş Aparat ilan kılış yığını açtı. Aparat ilan kılış yığında monlar ilan kılındı. 2030 yılı barğanda Şincan memleket boyunca ala süpetlik dehkançılık çarpışlık mesulatlarının muhim təminat bazısını asası cəddin berpa kılıdı. Açlık usulünü 52 milyar cın etrafına yetküzüp, yılgı otri hesaplan Şincan'dan 10 milyar cın'dan köprek açlık yetkep toşuludu. Altın Raylık Parti Komiteti Yezi Hizmeti İşkanısı'nın müdiri, Altın Raylık Yezi İgiliki Yezi Nazartı Parti Grupsu'nun şucisi, Şe Yıncoğu tonuşturup mundak dedi. 15-5 yıl mezgilde Şincan açlıkını mokumlaştırış, kivez sortini yakşılaş, bağvençilikini küçeytiş, çarpıçılıkını güllendiriş, özgüç kesplerini ilgiri sürüş, süpet ve ünümünü öztürüş, kırımını aşırışı çıntırıp, ela süpet ve külemdin ibaret işki açmışını çördep kurulmanı elalaştırış, başlamçılarını yetiştiriş, süpetini öztürüş, dağlık markayı yartış, ünümünü aşırış, asasını küçeytiş, cihetten sicil küt serip kılıdı. Şincan, paxta, bağvançılık, çarpıcılık katarlık cihetlerdeki yezgilik mesulatlarını işlep çıkarış kurulması ve sort kurulmasını yanımı alalaştırıp, memleket boyunca təsir küçüge ege yezgilik mesulatları hem yukur derecelik yemeklik pişiklaş bazılarını berpa kılıp, başlamçı karkallarını türge ayırıp yetiştirip, yezgilik mesulatlarını pişiklaş noktuluk zencini berpa kılıp, açlık teriştin üstelgi tamak bulup çıkışıkça, çarpı bakmaçılıkların göç pişiklaş kıça, Yezgilik işlep çıkışıdın sanat mesulatıga ayın çıkışı bulgan işlerini tuluk callık işleydi. Yine yezgilik mesulatlarını ela süpetlikleştiriş ve süpet bihaterliki seviyesini östürüp, yezi iyilikinin markı arkalık küçeytiş herkitinin çoğun yolu koyup, ela süpetlik yezi iyilik mesulatların bazırını her taraflamı kenaytıp, yeşil yemeklik, organik yezi iyilik mesulatları, coğrafyelik belge mesulatları, Dağlık has ela yeni yezi iyilik mesulatları itiraf namısının umumi sanini 3500'ge yetküzüp, yezi iyilik mesulatlarının süpet bihaterlikini kararlık küzütüp ölçeşte layıkatlık buluş nispetinin 98%'ini yukur buluşunu saklap, Pinvey Şincan yakışı mesulatlar mundericilik mesulatını 2000'ge yetküzüdü. Bunun da başka Şincan yine ağaçlık, iqtisadi ziraat, yem xeşekini bürtulaş, pilallaş, dehkançılık, ormançılık, çarpıçılık, bilgçılıkını təngi tutuş, işlep çıkış, pişiklaş, seytişini tutaşturuş, yezgiliki, mədiniyet sayahatinin yuğuruşunu algısı iletip, küçük dehkan ailelerinde memleket boyunca ela süpetlik dehkançılık, çarpıçılık mesulatların mühim təminat bazı kuruluşa çoğunkur katnışkı yitekləb, dehkanların kırımını aşırışını sicil ilgiri sürün. Terilgu, Yerini koğdaş ve güllendirişini omumüzlü küçeytip, yukur ölçemlik etis kuruluşunu yukur süpetlik algısıyla getip, su baylıkını ilmi tansımlaş, tücüplik, ticeçlik buluş, yukur ünümlük paydalanışını küçeytip, zamanıvi uruqçılık bazı kurup, şaraytkı karab iş görüp, yezi iyilik yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini ravajlandırıp,

durup yezi ilgili ki de apetten mudapiyeleniş, apet zihnini azaytış sistemisi kuruluşunu küçeytip, yezi ilgili ul eslerlerinin süpüzünü aşırıp derisini öztürüşke türkü bulun. 14. 5 yıllık plan mezgilde Şincan'ın açlık usulü cemi 16 milyar 980 milyon cin eşip, eş miktarı memleket bu içi birinci orunda durdu. Her yili 10 milyar cindin artık açlıkını sap yötkep çıkarıp, döltümüzden gerbi kısım açlık ambarına aylandı. Kivez Terilgu rayonunun oralaştırılışı ve kesip kurulması özlüksüz el alışıp, o solup uda köp yıl bütün memleketinin 90%'in köprekini ilgiledi. Şincan'ın el asüpetlik koy kalı göçleri bütün memlekette pazar taptı. Aksu alması korulmuş biti peyzavat çinmeyi katarlık, danlık, el asüpetlik özgeçi meyveler devlet içi sırtını nam çıkardı. Pişiklangan şokla, laza, zaranzı katarlık özgeçi ziraatlarının öz türlüş külümü ve usulü memleket bu içe birdek birinci orunu turdu. Şiye yinco mundak püldürdü. 15. 5 yıl plan mezgili Şincan'ın memleket bu ise ala süpetlik, dihkançılık, çarpışlık, mensulatlar, mühim, təminat, bazı berpaklışta mahiyetlik ilgirleştiğinin kolu keltürüştü ki aşkışlık mezgil. 15. 5 yıl mezgili Şincan'ın memleket bu ise ala süpetlik, dihkançılık, çarpışlık, mensulatlar, mühim, təminat, bazı berpaklışta mahiyetlik ilgirleştiğinin kolu keltürüştü ki aşkışlık mezgil. Şincan mevkanı baylık üstünlüğü, rayon oranı əbzəlliki, kesb asası ve muhitinin kötürüş iktidarı koyup, memleket bu içi en süpetlik, açlık ambri, meyvelik, bağ, çarvıçlık meydani, bilgisilik meydanını bütün küş bilen korup çıkıp, tekimi köp ala süpetlik, dihkançılık, çarvıçlık mesulatlarını bütün memleketke dünyaya yüzlendirdi.

Aksu vilayetlik Adem Küçü Baylık ve İcmai Kapalet İdarısının haberine asaslanğında bu yıl 1. ayın 8. ayıca Aksu vilayeti şehir yez ahalırgı cemi 450 milyon yuan yaşanğallar kütnüş bolu tarqıtıp, suğurtuğu katnışkan pensiyege çıkan 206 min kişige nebiyet küzgen. Bu yıl kirgendim bu yan Aksu vilayetlik Adem Küçü Baylık ve İcmai Kapalet tarmakları pensiye yaşıgı toşkalıqını uhturuş tüzümünü katlıq icra kılıp, muddettin 3 aydın artık burun təminat iliş yaşıgı toşayı dəp kılgan soğurtu katlaşkan ammını udullaştırdı. Yaşanğandı kütnüş münasifetini yötkeş, isabını birleştiriş, əq tapşuruş, isabat yötkeş, təminatını iltimas kılıp, beceriş qatarlıq kəsiblerini beceriş ki itekləb, siyaset təşviqatı yeterlik bolmazlıq. Təminatını təkşürüp, bektiş bir kadar tüven buluş, yaşanğandı kütnüş pulunu tarqıtış, keçkip keçiş qatarlıq meselelerini küçəb həl qıldı. Nahiye, yeza, kent 3 derecelik beceriş mesuliyetini çıngıtıp, puhtılap, təminat eliştiki türlük aldıngı hizmetlerini inçik işləp, puhtı işləp, yaşanğallar kütnüş təminatını kılıplaştırıp, belgilimge uygun tarqıtışı kapalı kıldı. Şunun bilen bile, təminat eliş salahiyetini dəlilləşdən daimli kanat yaydırıp, icdimai suğurtu fondunu qanunsuz ilgili biliş, yötkəp işlet biliş, aldab ili biliş qatarlıq əhvallarını qatıq aldığını eyilip, birma adamını çürüp koymaslıq, bir ponumu çürüp koymaslıqını işğe aşırdı.

Yakında Bügür Nahiyyası'nın Karabağ'ı yesisindeki 100 yıllık neşputsarlıkta kademi, danlık dereklerinin soğurdu yopukını etiş hem stratejiyelik emkarlık gelişimi imzalaş murazimi ötküzüldü. Bügür Nahiyyelik Ormançılık Otlak İdarisi Karabağ Yezilik Halk Hükümeti, Pingen Mal Mülük Soğurtusu Şirketi, Bügür Tarımak Şirketi Nek Meydanında gelişim imzalıp, kademi danlık dereklerini hükümet başkuruş koğdaş, soğurtu bilen toluk kapaletlendirişten ibaret uzak önümlük koğdaş mekanizmi ornutup, 570 tüpten artık 100 yıllık neşbit kademi derekini bütün devrilik kapalet bilen temelledi. Qarabağ yessidiki 100 yıllık neşputzarlık Bögür nahiyyasının kımmetlik ekologiya baylıqı ve medeniyet yer belgesi hesaplanadı. Bağda hazır 570 tüpten artıq 100 yıllık neşput tarihi bulup, yeşi uzak, sorti yaxşı bolğaçka, şu jayının bağvençilik kəsip taraqiyatının guvaqtısı. Şundaqla köpeytkeli bolmaydıgan yeşil tırk medeniyet yadikarlıqı bulup kalgan edi. Lekin naçar havarayı, kumboran, tövən temperaturluk üşik apti, kesellik ve haşarat ziyin qatarlıqlarının təsiri de qadami dərəklər qerip, acizlap, kündelik perviş ve apettin kiyinki əsdiki kəltürüştən nərxi yuqırı bulup, besim eğirlap ketken idi. Ənəvi perviş əndisi de toyuqsız ziyanğı uçuraşqa taqabıl turuş təsik toxtuğaçqa qoğdaş xizmeti de daim məbləğ yetişməslik. Apettin kiyinki bir tərəp qilish arqıda qeyliş qatarlıq qiyin məsələlər görülətdi. Bu qiyin məsələlərini həl qilish üçün Bögür nahiyyəsi soğurta aparatları bilən həm türtkü bulub, pul muamili bilən yeşillikni qoğdaş əndiyesi üstədə izləndi. Bu qeytimki həmkarlıqda 570 tüpdən artıq 100 yıllık nəşbüt qədəmi dərxinin əmmisi məxsus soğurta dairsi kirgüzildi. Kapalet dairesi boran apti, üşük apti, kar yağmur, kurgakçılık, eğir kesellik ve haşarat ziyini, kütülmegen zahım qatarlıq xavip xatarlarını kaplıgan bulup, kademi dereklerini kutkuzup əslige keltürüş, şaqlarını əslige keltürüş, kesellik ve haşarat ziyinini tizgilleş, hem de üçüncü tərəp cevapkarlıq tölümü bir işini öz işçigi elip, apettin burun aldını eliş boyuca çarılıp tekşürüş, apet ceryanı da tez bir tərəp qiliş, apettin kiyin tölüm bir iş, əslige keltürüşten ibaret bütün zancirlik, qoğdas sistemisi şekillendirilip, kademi dereklerini ciddi taqabıl turuş boyunca başkuruş, perviş kılıçtaki kemtüklükler toluqlandı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşu'nu algı süreyli.

0: Adaş, yana kançılık mı mıyız?
1: Kilayıl dep kaldı. Yana 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
1: dikkat et!
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı qılın.
3: Hürmetli radio anlıqıcılar, Sincan Radio Televiziya Stansı'nın Münbət Tıpıraq programması boyu canlı dişberduk, anlıqınınla rəhmət. Ədiki Münbət Tıpıraq programımızda yezi kentlərini gülləndürüş doğrusudaki teyxəmi köp, sərxil hekayələr davamlıq dektinlərdə buludur.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 21. günü düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halk rakalarla programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sömret Yasin. Fokitimki haberlerimizden asasi mezmuni tülendikçe. Kesip zinciri, teminat zincirini sırtkı yüzlendiriş ilgiri sürülüp, dünya iktisadığa cungu kuvveti koşuldu. Jawlaji Hindonoziya Xalq Maslahat Kengashining raisi Muzani bilan ko'rishdi. Jawlaji Avstraliya Federatsiya Parlamenti Avon Palatasining boshlig'i Dek bilan suhbat o'tkazdi. Don Jianhua apandiga ta'ziya bildirish marosimi Changgangda o'tkazildi. 2026 yillik dunyo ommaning ilm-fan sapasini o'stirish yig'ini Beijingda ochildi. Tramp Yaman Qusay qoralliqlari Amerika bilan urush qilmasligi qo'shildi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, Tövende deyik tanla programımızın tepsili mesmolları da bozsun.

0: güçlük evrişimdeki tayinip yer şari kesip zenciri teminat zencirinin mukimlik lengirge aylandı. 2025 yılı 3. ayda Reis Xi Jinping xalqaro savdo sanoat sohasidagi vakillar bilan ko'rishganda biz yer shari kasb zanjiri ta'minot zanjirining muqimligini o'rtaq qo'g'dishimiz kerak. Bu dunyo iqtisodining sog'lom taraqqiy qilishining muhim kapoliti deb ta'kidladi. Jungo korxonalari yer shari va rayon iqtisodiga faol yug'urilib öz taraqqiyotiga turtki bo'lib raqobat iqtidorini oshirib qolmasdan balki yana sohibxon davlatning kasb taraqqiyoti va yer shari ishlab chiqarish ta'minot zanjirining muqimligiga to'hfa qo'shdi. Oldin qayda Serbiya bilan Jungo korxonasi hamkorlashib qurgan odamsimon mashina odam zavodi Shabasta rasmiy turkumlab ishlab chiqarishga kirishtirildi. Bu Yevropadaki tunji adam siman maşin adamni kem kilemde işlep çıkarış bazısı. Serbiya Zuntunge Vucic Türkümlep işlep çıkarışını başlaş mürasımı damındak dedi. Bugün Şabast yüzbegen barlık işla biz üçün muhim ehmiyet giyge. Biz hazır Yevropada adam siman maşin adamni Türkümlep işlep çıkarışının başlamcısı aydınavatımız. Bu yıldan buyan devletimizning sun'iy aqlga aloqador mahsulotlarining eksporti davomli tez eshib, savdo ko'lami uzluksiz kengaydi. An'anaviy yasamichilikdagi muhim joy bo'lib sifati bilan Guangdongning Shantou shahri zakazga asosan pishiqlab ishlash siyosati. Xalqaro dengiz kabeli quruqlik chiqish punkti afzalligi va hisoblash kuchi ul aslahalarga tayinib söz elementini çetel güzlendirişinin toluk zencirlik yep kalkısını ravallaştırdı. Çetellik heridarla belgelemege uygun yol arkalık, şantogu orlaştırılgan çoğun model ve hesaplaş küçü mulazimetini tez yötkep işilteleydi. Nöbette kündülük söz elementini yötkep işiltiş miktarı 10 milyard derecesi yetti. Shantou Jungoluk Chaumilla iqtisod, madaniyat, hamkorlik sinoq rayoni boshqarish komitetining ma'lum mudiri Sao Anding mundaq dedi. Jungoning iqtidori qoldis bo'lgan cho'ng modeli ham Jungoning hisoblash kuchi va elektrga birlashtirilib, Jungoning mulozimati yangi usul bilan chat elga yuzlantirildi. Davlat ichidagi hisoblash kuchidan foydalanib, chat elda yotkab ishlatganda elektrinin kımmetini 20 esse aşırgılı boludu. Kesip zanciri, teminat zancirini çetel güzlendirişini tezletiş bilen bir vaqtta, devletimiz ilgar teknik tecrübeleri ve emeli neticilerini xalqara ölçemge aylandırışını pahal ilgarı sürdü. Bu yıldan buyan devletimiz xalqara ölçemleştiriş teşkilatı ve xalqara elektr sanayiti komiteti da 200'dün artık halkıra ölçemini başlamçılık bilen tüzüp, katlık batariye, ademsiman maşini adem sallık malumat toplumi katarlık, halkıra ölçem teklifini yeniden otturgu koyup, yer şar kesip zenciri, teminat zencirinin mukim ravan buluşu, güllenme kesiplerinin ölçemlik, tertiplik terakki kılışını ölçem tırkiyi iki kıldı. An'anaviy yasamichilikning butun zanjiri chegara sirtida cho'nqur yildiz tortishdan kasb topining hamkorlashib chat el yuzlanishigacha ondan gullanma kasblarning o'lcham orqali ekologiyalik chat el yuzlanishga yetakchilik qilishigacha Jungo korxonalari ko'p manbalik yo'l orqali chat eldagi ishlab chiqarish ta'minot zanjirini sich o'rinlashtirdi. Savdo ministrining yordamchisi Jang Li mundaq dedi. Nöbette dünya iqtisadının eşi alsız bolmaqta. Yer şarı sodisi nurgun xırıs kuduş gelmekte. Jungo'nun taşkı sodisi qiyinçilikni yenip ilgirlep, muqimlik asasıdı yakşılınıp, yer şarı iqtisadının eşi ve işlep çıkırış teminat zancirinin muqim sıcıl buluşuğa eniklik ata kıldı.
1: Stansımız xabri. Мәмлекетлі қалық құрылтыйы даими комитетінің

0: vardı. U chat elge evetidigan bu zakazning süpitini özü tekşürdi. Bu yıl Enchengchen yeni neşbit eksport kılış yol xetigi erişti. Onun meyveleri Şarkı Cenubi Asiyaga bivasti eksport kılındıgan boldi. Bunun üçün u alayten akli tekşürüş sistemisi ornatıp, eksport kılınıdıgan her bir meyvenin eksport karantin ölçümüge uygun kelişige kapalı tıkıldı. Enchengchen mındak dedi. Ziyansız tekşürüş esvabı arkalık, çoğun kiçikliki, kent terkibi, meyve şekli, katlıklık derecesi, kisellik ve aşaret ziyandaşlıkı tekşürüldü. Enchengchen, neşbüttün başka yene evlat mı evlat neşbüt östürgen dikkallarının gemini yedi. Enchengchen'nin eğitişçe, onun hizmetçilerinin hemisi muşi yerlik dikkallar işken. Zavut çoğun bolmusu mu, her yili yüzge yakın iş oranı bilen temillaydıken. Meyve ılgaş işçisi Sünjaumundak dedi. Ben her yili 7 ayda bu yerge kilip, 6-7 ay işleyeleymen. Şunu bilen bir vakitta balılarım ve çoğunlarının halıdın haber alalaymen. Maaşımdın nait razi. Gugum çüşü bilen keşte soğuk şamal çıktı. Bir gün aldıraş yürgen Enchengchen ahire kadimini tohtattı. Bu yılki meyvele pat arada çetellerge yetküzüldü. Kiyin küpesildin mu ümit asta asta barlık gelmekte. Enchengchen mındak dedi. Bizden eksport kespimiz 2025 yıldın başlap yolu koyulgan. Yıldın yılga miktarı köp. Yıldın yılga eksport kılıdıgan töletlerimi bağansırı köpeymekte. Keler yili 7 ayda biz Avrupa Amerika bazırga eksport kılımız. Bu en aldıraş pesil, molosol pesli.
1: Stansımız haberi. Goyan Akbarat İşhanası 9. ayının 20. günü yeni musabıdaki küreşçiler, cungoluk ve çetellik muhbirler bilen yüz görüşüş yığını açtı. Sot mahkemesi sistemisinden kelgen 5 vekil, adıllık ve hakkaniliğini his kıldırış, ammanın erişiş duygusunu tekimi aşırış ve beyitiş baş temisini çörüdep, cungoluk ve çetellik muhbirler bilen yüz görüşüp ve fikir almıştırıp, özlerinin ahtalap sotu, kuramığı yetmegeler sotu, bilimlilik hukuki sotu, muhit baylıqı sotu, icra kılış qatarlıq sahalardaki emeliyeti ve tesiratını bayan kıldı.
0: Stansımız haberi. 20. növetlik Asiya Tenerket Musabıqsi 9. ayının 20. günü başlangandın kiyinki tüncü musabıq gününü kütü aldı. Hazır Cungo vekille ümiki 11 altın medal, 6 kümüş medal, 3 mis medalı erişip medal sanı da birinci orunda turdu. Cungo vekille ümikinin tüncü altın medali hazırkı zaman 5 türlük ayalla kolektif türüdün kelgen. Musabıqıdın kiyin kolektif ezası Mınşin emeli küçü küçlük Koreya komandası aldı da özünün sebdaşları bilen bütün küçü bilen tırışkallıkını bildirdi. Arkadın ötküzülgen erle yekki musabıqısı da Li Liuchang altın medalga erişti. Cungo komandası hazırkı zaman 5 türlük musabıqıda bir günde koş altın medalga erişti. Tümür Adem Üçtür Ayalla Yekki Musabıqısıdı mı Uşallık Varlıkı geldi. Cungo Mayri Lin Xinyu 57 minut 37 sekund netice bilen çempiyon boldu. Bu Cungo vekille ümiki erişken Tunci Los Angeles Olimpik Tenerket Musabıqısının beliti. Ayalla 10 metr arlıqka yel miltik etiş kolikt bel kılgış musabıqısı da Xancayu, Wang Zifei, Du Yuchindin təşkillengen Cungo komandası 1904.10'dan 2 halkılık netice bilen dünya rekordunu buzup taşlap çempiyonluğu erişti.

Hürmet radio anlıkçılar. Saudi Arabistan'ın devletlik neft şirketine nispeten etkanda Cungo'da terakki kılış, kesip ve meblağ seliş kölümü de ihbadılınıpla kalmay. Uzak müddetlik öz ara işiniş münasibeti ornatış ve ortak kımmet yartışta tihim ihbadılınıdı. 9. ayının 8. günüdün 11. günü geç ötküzülgen 26. nöbetlik Cungo Xalqara Meblağ Seliş Sodi Yermenkisi de Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin ayak halk kespi lideri Muhammed Katani mandak dedi. Şirketimizden Cungo'yu salgan umumi meblağı 33 milyard Amerika dolardan aştı. Cungo, muhim bazar bolupla kalmay, tekimi muhimi uzak müddetlik, strategiyelik, hemkarlık, hemrahimiz. Yermenkide devlet alkıgan nurgun karxanalarının yukarı derecelik başkurguçları, Cungo Pürsti 2.0 neçin tutudugallıkını bildirdi. Hem Cungo zavutlarını ziyaret kılış şerihanını hem behirlendirip, bu şu cayını çoğunkur düşünüş Cungo Pürsti'ni ilgileşinin muhim Pürsti dedi. Cungo'daki meblağ seleşini başlayımı kılgan birden bir devlet derecelik Yermenke. Şundakla 15. 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgen Xalqara meblağ seleş katı merikisi bolgan bu nöbetlik Yermenke'de nurgun yarkın noktalar var. Meselen 129 devlet ve rayon, 30 xalqara teşkilatın kelgen

Hürmetlik radyo alıcılar, Avrupa Merkezi Bankası yakında Yavru rayonundaki 3 çoğun açmışlık ölçüm nispetini 25 asasi nokta ölçtürüp, bu yılki 2. kıtımlık ölçüm nispetini ölçtürdü kallıkını cakarladı. Tahlilçiler mündak tepkardı. Otur şarık uruşu energiye bağısını devamlık ürletip, Yavru rayonundaki pul pahalılıkı besimini yeni bir kıtım aşırıp etti. İqtisadının ifadesi mölçerdekidin yaxşı bulup, Avrupa Merkezi Bankası'nın pul siyasetini yanımı çıngıtışıga belgelik boşluk hazırlap bədi. Kelgüsüdeki siyasetinin yönelişi nait zor derecede otur şarık vəziyeti ve energiye bağısının yüzlünüşüge bağlıq bulup, yüksek eniksizlik mevcut. Avrupa Merkezi Bankası'nın başlıkı Lagarde şu günü munulanı bildirdi. Otur şarık tokunuşu devamlıq pul pahalılıkı besimi ilip geludu. Mölçerlenişçe, Yavru rayonunun umumi pul pahalılığı nispeti 2027 yılının aldıngı 20'da yanıla mezkur bankının 2%'lik nişan seviyesinin görünerlik yukur bulud iken. Bu kıtımkı ösüm koşuş, otur mezgillik pul pahalılığı nispetinin nişan seviyesi de mukim buluşuğa kapaletlik kılıçını maksat kıludu. Avrupa İttifakı İstatistik İdarısının sallık məlumatıdı körüstülüşçe, Yavru rayonunun 8. aydaki pul pahalılığı nispeti 7. aydaki 2.9%'in 3.3%'ki ürlügen. Bunun işi de energiye bağısının eşi nispeti okşaş məzgildikidin 10.3%'in 14.3%'ki kengiyip, pul pahalılığını ürletedigan asaslık amil bulup kalgan. Avrupa Merkezi Bankası 9. ayının 10. günü ilan kılgan iqtisadi mölçerdi körüstülüşçe, 2026 yılı Yavru rayonunun pul pahalılığı nispeti 3% bulup, 2025 yıldaki 2.1%'in körünerlik yukur bolgan. Lagarde monulanı bildirdi. Energiye bağısının ürülüşünün 2027 yılının kiyin kerimidin başlap astılışıdın ümit ba. Mölçerlenişçe, Yavru rayonunun 2027 yılı ve 2028 yılı pul pahalılığı nispeti ayrım-ayrım 2.5% ve 2.1% bolu diken. Gollandiya Xalqara Guroyunun makroluk tatqiqat mesulü Kastin Beriski mundaq dep körsetti. Bu energiya zərbisi peyda kılgan 2. qetimlik ünümünün yenili çeklik hikayelikini bildirdi. Növettiki ve mölçerdeki pul pahalılıkının yanıla yukur oranı turuvatkallıkını közde tutup, ösüm nispetini növettik seviyeye göstergen de siyasetini ziyade kısış xavipi mevcut emez. Şunu bilen bir vakitta otur şarık tokunuşu ilip gelgen eniksizlik ve Avrupa'nın yaz besildeki naçar havarayının kıskı müddetlik təsirge uçurgan bolsa mı, Yavru rayonu iqtisadi yakında yanıla belgelik evrişimlikini namayan kıldı. Bu, Avrupa Merkezi Bankası'nın ösüm koşuşuğa boşluk yaratıp bədi. Avrupa Merkezi Bankası 9. ayının 10. günü ilan kılgan iqtisadi mölçerdi körüstülüşçe, bu yıl ve kiler yili Yavru rayonu iqtisadi ayrım-ayrım 0.9% ve 1.14% eşip, 6. aydaki mölçerdin azıraq örleydiken. Bırak, mezkur banka agahlandırıp mındaq dedi. Coğrafiyelik siyasi tokunuş ve energiye zerbisi katarlık amıllarının təsirde iqtisatının istiqbalı da yanıla yüksek eniksizlik mevcut. İş xatiri umumi cihetin tövelleşki qarab yüzlendi. Avrupa Merkezi Bankası'nın keyinki qadamdaki siyaset yönülüşüge qarta, tahlilçiler umumiyüzlük, kelgüsüdeki ösüm nispeti siyaseti yolu yanıla otur şarık vəziyeti ve energiye bağısının yüzlünüşüge bağlıq dep qardı. Germaniya Sod Bankası Katarlık aparatla Avrupa Merkezi Bankası 12. ayda yeni ösüm koşuşu mümkün dep qardı. Bileydi şirketinin kapital bazarı tedbirge mesul An Katrin Peterson mundaq dedi. Eğer energiye bağısının örülüşü ilip gelgen pul pahalılığı xatırı devamlıq mevcut bolsa, Avrupa Merkezi Bankası yıl içi de devamlıq ösüm koşup, amanet pul mekanizminin ösüm nispetini 2.75% göğüstürdü. Bırak, eğer energiye zerbisi tekimi kent dairlik pul pahalılığını ilgiri sürelmese, ösüm nispetinin 3% ya ki tekimi yukarı seviyeye örleş mümkünçiliki bir kadar tövən boludu.
Бұр жеске мұндақ деп қарды. Энергия базарының давалғышыны көзді тұтқанда, кәлгісі де давамлық өсім қошуш мұқарар әмәс. Янымы өсім қошуш Европа Мәркізі Банкісінің пұл сиғастының текімі чәклімі характерлік сәвиегі қарап үзләнгәлікедің дерек беруді. Әгер оттыршарық вәзиеті ел ақырдың бұрын сәл пәсәйсе, оның үстіге энергия зәрбісі башқы ұқтысады сағаләге ішкенде қетімлік тәсір көрсәтмесе, Европа Мәркізі Банкісінің енімі өсім қошышының зөрір үйді оқ. Өрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыш аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зумарат Ясын білен Абдырсул Абдырийм. Нөвәтчі мұхәрері Амангүл Хәбибулла. Назаратчысы Бәхтияр Турдиев.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız boyunca alış bayadık. Programımızda muhabbetli tolsun bu alemin anlıq naqş bilen ahırlaştırımız. Emanlar, bəxt, ahmet, salamet, yer bozsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programınısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam.

0: Programımız Şinjan Radio Televiziyası Stansının yeni taratkısı Slow Sitting Abunçılar Terminalı'da mas kademde anlatılıdı hem de her vakit kayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu kıydımki programımızda mundaq mesmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde tarqılış can zukam vaksinisini her yili uruş gerek mu degen haber dektinlerdi buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyli sahipimizde. Küspesilde ne müşçün, yürek kan tomur keserlikleri köp görüldü. Kaysi kişiler tekimu dikkat kalış gerek degen mezmun sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde. Ne müşçün, çoğun bir istakan suni bir qitimdili işçi vitişke bulmaydu degen mezmun dektinlerdi buludu. Radyo anlıqıcıla emdi dektinleri programımızdan tepsili mezmunlardı bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qılıp, izchillaştırıp, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde küs pəsildən nemi üçün yürek qan tomur kesellikleri köp görülüdü. Qaysi kişiler teğimu deyqat qiliş gerek degen məzmunda sözləp birimiz. Konularda turupla köz yamur yığıb, turupla hava soğuydu degen gəp bar. Küs kirgenden kiyin hava özgürüşcan bulup, köp hallarda adem asallıqçı maslış almaydı. Nurgun kişide meydesi çınqılış, demiz sıkılış, mağdursuzlanış alametler görülüdü. Yürek kan tomur keselliklerinin kuzguluş nisbeti yukarı kuzguluş mezgilige kirdi. Bu nemi üçün? Küs pəsilde keçi bilen kündüzünün temperatura perki çoğun. Hava kurgak, havanın nemliki bir kadar töven bulup, su terkibinin horap getişini keltürüp çıkırıp, yürek meyni kan tomur sistemisiga belgilik təsir görüstüdü. Şunun bilen bile, hem şu küz pəsildi temperatura tövənləb, kişiler asalla yuqarı energiyelik, yuqarı yağlıq yeməkliklerini tallab, qandaki holesterin və triglyceridinin miqdarını aşırıb, yürek meyni qan tomur kesəlliklerinin xəvbini yanıma aşırıb edidu. Tövəndeki iki xil kişiler topi teximu diqqət qilish kerek. Asasi kesili bari kişiler topi, məsələn, yuqarı qan besim və metabolizm kesili. Adatta xizmeti bir qadar aldıraş, salametlik tekşürtüş ve sağlıklı saklaşka sel karaydıgan kişiler topi. Qandaq naçar adetler yürekke ziyan yetküzüdü? Birinci, tamaki çekiş, köp araq içiş. Tamaki çekiş öpkigi ziyanlıq bulublu kalmasın, yana yürekkimiz ziyanlıq. Tamaki si terkibine nikotin, karbon çalı oksit qatarlıq köp qıl ziyanlıq maddalar bar bulup, kan tomur tartışıp geliş, arteriye bot kısımın qetiş, meni sektis qatarlıq keselik alametlerini keltürüp çıkarış mümkün. Spirt yürek muskulunu bevasta qıdıqlap, yürek ritimsizliğini payda qıludu. Uzaq müddet araq içkende yürek muskulu qililab ve yürek kengiyip, spirt mənbəlik yürek muskul kesili ve yürek zayıflişini keltürüp çıkırdı. İkinci, ziyadı köp yep içiş. Ziyadı köp yep içiş bedenin ısıqlıq və yağını ziyadı köp qubul qilishini keltürüp çıxırıb, yürəknin yükünü iğırlaşdırıb, yürək muskuluğa qan yetişməsə

Bugün köpçelikki tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi. Bir çoğun ıstakan suni bir neç qitim azazdan içiş, bir qitim dala içivetmezlik. Ustıganda ıstakanını elip bir tanıq dala içivetse ıssızlıqını kandırganda kes kıladı. Lekin böreknin suni bir tarap kılışıqta darı çeklik bulup saatdeki tahminen 800 ml'den 1000 ml'ğıca söydük çıkıralaydı. Bir tanıqtıla işçivetken suni börek bir tarap kılışkı ülgürelmey, nahayti tezla suyduk şekilde çıkırıyordu. Hakiki beden onundan anç köp paydın almaydı. Onun üstüge köp miktardaki su toyuqsız aşkazanğı kirip gelse, aşkazan suyuqlıqını soyuldurup, azim kılışkı təsirgiyet güzüdü. Tamaktan kiyin derhal yoğan bir stakan su içse muapıq bulmaydı. Her kitimde 2-3 yutum. 10 netçi minuttin kiyin yeni bir netçi yutum işçin. Bir küçük stakanını çoğun stakanının ornığı dəsitip, bir stakan suni içip bolğandan kiyin yeni bir stakanğa koyup işse, beden teximi yaxşı sümüreleydu. Bugün az-azdan su içip sınap baksanız, acet xanığı beriş qitim sanınızdan azlap ketkallikini, iğzinizden mu asan kurup ketmeydiğallıqını baykaysız.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, emdi hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 29 celsiye gradus kıcı. Altay'da hava uçuk bulup ötkünçe yamğırı yağıdı. Temperatura 13'den 28 celsiye gradus kıcı. Çöçekte hava bulutluk bulup ötkünçe yamğırı yağıdı. Temperatura 14'den 28 celsiye gradus kıcı. Holcada hava bulutluk. Temperatura 14'den 28 celsiye gradus kıcı. Bortalada hava bulutluk bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 12'den 28 celsiye gradus kıcı. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 32 celsiye gradus kıcı. Köytönde hava bulutluk. Temperatura 14'den 32 celsiye gradus kıcı. Şehanızda hava uçuk bulup ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 32 celsiye gradus kıcı. Sancı'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 32 celsiye gradus kıcı. Kumul'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 33 celsiye gradus kıcı. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22'den 36 celsiye gradus kıcı. Kurulu'da hava uçuk bulup keyin ütkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 29 celsiye gradus kıcı. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 27 celsiye gradus kıcı. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 15'den 30 celsiye gradus kıcı. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 28 celsiye gradus kıcı. Xotende hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 27 celsiye gradus kıcı. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 29 celsiye gradus kıcı buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava rayıdan məlumat anlattık. Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmısı boyu çağılış bərdiq. Anlığınınla rəhmət.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Gireleşme, mahalle muhiti kuruluşunu ilgiri sürüp, her millet amma birli yaşap, birli öğünüdüğün, ortak kurup, ortak bahirlendiğün, birli işlep, birli köngül açıdığın cemiyet kurulmasını mükemmelleştireyli.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan minin ailem.
0: Mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anglıguçular, bu sahipimizde ahalilerini çattık karat turguçudun katnaş kuşuğa aylandırgan 10,000 kişilik ultrak rayon doğrusudu sözler birimiz. Ürümçi Çöntiyen Yacu ultrak rayonundaki yeniden pütken Şingfu Şautiyendi balala köngül eç rayonunda balala serilguç oyna vatattı. Birkaçı ata ana bəxt kengişçi karidorda ultrap aram algaç paranlışı vatattı. Yandaki güllükteki tekşi ravan yasalgan ötüşmü yoldun 76 yaşlık Duşanşa galtikini iştirip mezbut kadem dessep öttü. Bir aydın köprek vaxt ilgiri buruzulup boşap ketken bu ötüşmü yolda yağmur yakkan külleri su yığılıp kalırgan bulup. Yaşanıqalla balıla sırtkı çıkkandı aylınıp mağandı. Emdelikte Oltrak rayonuna 2000'den artık kışyat kuzulup remont kılınıp bu ötüşmü yol ravallaştırılıp bu yerde seylik kılıdığalla köpeydi.
1: Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonu, neftlik yeni kente kodisi, Cingning mahallesine caylaşkan 800 bin kvadratmetr kölemdeki bu ultrak rayonda 6800 aillik 14800'den artık ahali ultratti. Ultrak rayon çoğun, nopsi köp, iltimas talepler murakkep bolgaçka idara kılış onca asan emes idi. Özgürüş bu yıl 7 aydan başlandı. Mahalle, öy, cay mulazimeti bilen hem türtke bulup, işini ahalilerinin kündelik küçük işleri, başka turduğun işlerden başladı. Kattık detal dereyicisini östürüp, mulazimet önümünü yukarı götürüp, mekanizmini ravallaştırgaçka özgürüşler emeli turmuşta emelileşti.
0: Kattık detal özgertiş ayağı astı belalla tohtap kalmadı. Bəxt kengişçi karidori, balıla köngül eç əsləhəleri, mədəniyet temi, baş temilik lampuşku orıntılgan sanduk arka-arkadan orlaştırıldı. Ahale, Mınguangçın, ilgiri balamını elip bina etrafını çögeləpli boldı qılattı. Mazır məxsus köngül eç rayonu ba. Balıla kuşal oynayalaydıgan, çoğunlamı karidorda aram elip paranlışı alaydıgan boldı, dedi. Bu Oltrak rayonunun öycay mulazimeti türü direktor Şuh Hayyan tonuşturup bundaq dedi. Özgertiş guruh baş şirketimizin her tarafımın kolluşuğa erişti. Kespi Pilallaş kollektifi Oltrak rayonuna kirip oruluşup, binalarının oruluşturuluşu ve nüfus kurulmasını birleştirip türlük əsahalani muvaffaq yasadı.
1: Kattık detal dereyicisini östürüştün başka, teximu açıqışlıq bolğını idar kılış mekanizmini kaytı yartış boldı. Bəxt kengişçi koridorda mahalle hizmetçileri, öy cay mulazimeti direktori ve mülk egilleri vekilleri bilen birle çördüşüp oturup, emdala kurulgan Şingfu Şautiyendi'ni kandak başkuruş. Balalar saat neçede oynası buladığallıqı, yanratkuni saat neçede assa puhralarga dekli kılmaydığallıqı doğrusu meslihetleşti. Köpçelik o bir eğiz, bu bir eğizden sözlep, özlerini gemge salgan bu işler doğrusu ortak tonuş asıl kıldı.
0: Bundak menzere bugünkü künde daimlik haletke aylandı. Her haftada mukum işke meydan yığını eçildiğen boldı. Bunun biri mülük ilgileri bilen körüşüş yığını bulup bunun da öycay mulazimetidikiyle ahalilerinin yürek sadasığı kulak salattı. Yani biri mahalle bilen öycay mulazimeti birleşip açıdığan hüküm kılış yığını bulup ahalilerinin ıltımas talepleri madde mi madde retlenip türümü tür tüzdületti. Öycay mulazimeti amavi paydını kandak yığış, kandak şiltişli teşebbüskarlık bilen mahallegi doklat kılıp mülük ilgilerigi aşkarlap isabat depterini aşkarlaydı. Cingnin mahallesi partiya komitetinin şucisi Anjinlong mundaq dedi. Hazır mesele körülse hel kılıdığan adam ba. İşte vaxtıda bir taraf kılındığan, her bir işe cevap kaytırılıdığan boldu. Ahalile çetli karab turuq içindin katlaş kuşuğa aylınıp, pişkiri beriş haleti ortak kengişişki özgürüp, köçü başkarması işlani bir tutaş pilallaydıgan, mahalle yitekleydıgan, mülük ilgileri katnışıdıgan, öycay mulazimeti emelileştirdıgan, idar kılış endisi asla asla şekillendi.
1: Mexanizm yaxşı ornatıldı. Mülazimət mu yetişməndi. Düşdə öycəy mülazimət orundakı remontçı ustam Matav bir ahalının aşxanasıdakı cümekni əmdala remont qılıp buluşğa telefon yana sayırıp

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anglıguçular. Bu sahipimizde Atonum rayon derecelik gayri maddi mereniyet mirası vekillik varisi Hamid'in Abdurrahman bilen tanışımız. Küz külleri Qağılıq nayasın çoğun bazırda kuyaş nuri parlap duratdi. Koçıda dup kiyip algan bir babay beşini töven salgınıca ütük tikip atatdi. Aldığa tumşkı yumulak, paşnisiz, uzun kıska neçi on cüp ötük tızılgan bolup ötüknün uçuğa üç bolun şekillik nakış çürül gelindi. Bir sayacı zonzuyup oltırıp ayağının sılık çemige sınçılap karıp teyilip ketemde kandak dep soru verdiği babayı ötüknün koluğa elip yergi sürkep durup. İki gün kesinizle çemi yirikleşip teyilmaydıgan boludu. Koyunu pay pay bilen kesiniz, kışta putunuz naydı ısık durudu, dedi.
1: Babayının ismi Hamid'in Abdurrahman. O Abdonum rayon

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programımızın anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıldı. Hem de her vakit kayta anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mundaq mezmula boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Adliye Ministerliği çet elge çetişli kanun mulazimeti süpsi kuruluşunu nuhtıda sınaklış hizmetini orullaştırma kıldı. Apıdım rayon İctimai Soğurtu Yardım Pulu Beriş Dairesi'nin kenayet siyasetini devamlı yolu koydu diyen haberler diktin adı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Kaşgar Vilayeti Tordiki kanun belgelimi xılap 6 tipik dilo misalini umumi uxturuş kıldı digen dilo misalini sözləb birimiz.
2: Amma üçün əməli işqilib beriş sahibimizdə nılqı qunəni bir közləkdə qobul qılıb süpətini östürüb ünümlə aşırıb, xəlqi qolaylıq mülazimətini çarıvçılıq rayonlarına kirgüzdü digen məzmun deyqtınladı boludu.
3: Əmdə deyqtınla, bugünkü Qanun Sizge Həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.

0: Yakında Adliye Ministerliği çet elge çetişli kanun mulazımeti supusu kuruluşunu noktada sınaklaş hizmeti yığını açıp, Xi Jinping kanunçılık ideyesi ve başşucu Xi Jinping'in çet elge çetişli kanunçılık hizmeti, kanun mulazımeti hizmeti doğrusudaki mühim yol yorukunun rolünü çoğunkır ögünüp ızçılaştırıp, partiye 20. nöbetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınının alakadar uğurlaştırmalarını emeleleştirip, çet elge çetişli kanun mulazımeti supusu kuruluşunu noktada sınaklaş hizmetine başladı.
1: Yığında mundaq təkidlendi. Çet elgi çetişlik kanun mulazımeti, çet elgi çetişlik kanunçılık hizmetinin mühim məzmuni. Tor ve tor sırtı yuğurulgan, çigra işçi sırtı birleşip hərketlendigan çet elgi çetişlik kanun mulazımeti sistemisini bərpa qilishqa türütkü bolup, bir belbaq bir yolni yuqori süpatda ortaq bərpa qilish ve yuqori səviyyelik sırtqı ijib etişke kapalatlıq qilish, dövletimizin memleket sırtıdaki mənfaatini teximi yaxşı qoğdaşda mühim əhmiyyətge ige. Dövletimiz çet elgi çetişlik kanun mulazımetinin umumi seviyesini hakiki üstürüp, çet elgi çetişlik kanun mulazımeti supsi kuruluşunu noktada sınaklış hizmetini teziltip, alakadar caylarının öz cayının çet elgi çetişlik kanun mulazımeti supsiyi tayinip toplagan ala süpetlik baylıqlarına tayinip, hazırki asas ve emeli ihtiyacı birleştirişige bir tutaş planlap yetekçilik kılıp, bir belbaq bir yolunu ortak berpaqladığan noktalık devletlerden universal kanun mulazımeti supsini noktada sınaq kılıp kurup, çigra halkagan kanun mulazımeti torini berpa kılıp, devlet işçi sırtıdaki baylıqtın ortak bəhirlindigan, uçur ravan bolgan, kesipler maslaşkan, çetelgi çetişli kanun mulazımeti bir gevdileşken yürüşüş endisini işqa aşırıdı.
0: Yığında mundaq tələb kılındı. Xi Jinping kanunçılık ideyesini yetekçi kılıçta çıngdırıp, supuk kuruluşunu noktada sınav kılıç hizmetinin doğru yönelişiki kapaletlik kılıç gerek. Baylıkını bir tutaş planlaş, mas, algı sılcetişte çıngdırıp, supuk kuruluşunu noktada sınav kılıç hizmeti birikme küçünü ünümlük mücessemleş gerek. İhtiyaç yönelişi de rastçıl, emeliyetçil buluştu çıngdırıp, çet elge çetişli kanun mulazımeti supusunun rolünü hakiki cari kıldırış gerek. Nazarat kılış başkuruşunu yenimi küçeytişini, puhta tertiplik küçeytişte çığın turup, noktada sınaş hizmeti de emeli ünümünün kolu keltürüşke hakiki kapaletli kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi. Bu yıl Abdunum rayonun ictimai sugurta yardım pulu beriş dairesini kengaytı siyasetini davamlıq yolga koyup, Ali Mektebini pütküzgeller Katarlıq noktalıq topunun işgı uğurluşunu kollay salmıqını zor aydıdı. Bunundan ilgiri ictimai sugurta yardım pulu pakat karxana tapşırıdığan kısımga karıtılgan edi. Bu qitim siyasetinin dairesi kengaytılgenden keyin karxana tapşırıdığan kısımga davamlıq yardım pulu berilipli kalmay, şəxs tapşırdığan qısımğımı yardım pulu berilidi. Şərtke uyğun kelidiganlarga şəxs əməli tapşırğan asası yaşanğanda kütünü sığırtısı haqqı, asası davalını sığırtısı haqqı, işsizlik sığırtısı haqqı umumi sommasının 25% boyunca yardım pulu. Yuqırqı 3 sığırtının biri yaki ikisini tapşırsımı münasip sığırtı türünün şəxsi əməli tapşırğan sommasının 25% boyunca yardım pulu berilidi. Her bir adamın yardım puludun bəhirliniş vaxtı uzun bolğanda 12 aydın aşmaydı. Abdunum raylıq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazarıdı işqi uğurluşunu ilgir sürüş başqarmısının xizmətçisi Liu Yu Zhang mundaq dedi. Bu qitim ictimai suğurtı yardım pulu beriş dairisi Ali Mektəbini pütküzgəllədən yasımıcılıq, turmuş mulazmetçiliki, zamanvi mulazmetçiliki boyuca işqi uğurlaşqallar, Ali Mektəbini pütküzüb 2 yılgıca işqa uğurlaşmağallar, 2026-cı ili Ali Mektəbini pütküzgəllər, işsizliğini tızımlatqınığa 20 yıldan aşqallar, həm də qayda namratlaşış, namratlaşıb getişinin aldını iliş obikitlərgıca kinaytıldı. Həmisi bu yerdən puladan bəhirlinə ləydu.
0: Ammının yardım pul iltimas kılışığı kolaylık yaratış için bu kıtınki yardım pulu bir işte çoğun sallık malumat yollaş

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, barlıq Cumhur halkının

0: 23 yıllık konu karxana Confuyan şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tetkikat oranı bilen birlikte uzukluk toluqlaydıgan yaxşı məhsulat işlep çıkardı. Confuyan şirketi əsli məqsədi çıxın turup, xeridarlarının sağlamlığı için mülazimət qıp geldi. Confuyan şirketinin Adem Gia, Wei Changkang, Meishu, Zepa, Fengkang'nın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujin, Antang Rangusu, Wuxu, Lingji, Enji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq aksıl məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kuşkabar, Confuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 22-ci günü Yaken Naye Koni Elektri Energiya şirketinin yenideki 4-cü numar Confuyan məhsulatlarını məhsus etiş dokunada. 9-cının 23-cü günü Sağlık Nailik Doktorxana Bağcı Ultrak rayını 6-cı numarlıq dokan Confuyan məhsulatlarını məhsus etiş dokunada xeridarlığa 100 tıranı məhsulat veriş məhsula situasa soğuk kılıçtak faaliyet ötküzüldü. Bazı məhsulatlardan birini situasa biri soğuk kılındı. Dokanın kırgan xeridarlığa yana təlay çemberiki aylandırış faaliyetiki katlaşıp kütülmügen kuşarlıqı erişeleydi. Məhsulat sonraç kızıq liniya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız 23 yıllık konu karxana Confuyan şirketin tallan. 23 yıllık konu karxana Confuyan şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tetkikat oranı bilen birlikte uzukluk toluqlaydıgan yaxşı məhsulat işlep çıkardı. Confuyan şirketi əsli məqsədi çıxın turup, xeridarlarının sağlamlığı için mülazimət qıp geldi. Confuyan şirketinin Adem Gia, Wei Changkang, Meishu, Zepa, Fengkang'nın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujin, Antang Rangusu, Wuxu, Lingji, Enji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq aksıl məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kuşkabar, Confuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 22-ci günü Yaken Naye Koni Elektri Energiya şirketinin yenideki 4-cü numar Confuyan məhsulatlarını məhsus etiş dokunada 9-cının 23-cü günü Sağlık Nailik Doktorxana Bağcı Ultrak rayını 6-cı numarlıq dokan Confuyan məhsulatlarını məhsus etiş dokunada xeridarlığa 100 tıranı məhsulat veriş məhsula situasa soğuk kılıçtak faaliyet ötküzüldü. Bazı məhsulatlardan birini situasa biri soğuk kılındı. Dokanın kırgan xeridarlar yana təlay çemberiki aylandırış faaliyetiki katlaşıp kütülmügen kuşarlıqı erişeleydi. Məhsulat sonraç kızıq liniya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız 23 yıllık konu karxana Confuyan şirketin tallan. 23 yıllık konu karxana Confuyan şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tetkikat oranı bilen birlikte uzukluk toluqlaydıgan yaxşı məhsulat işlep çıkardı. Confuyan şirketi əsli məqsədi çıxın turup, xeridarlarının sağlamlığı için mülazimət qıp geldi. Confuyan şirketinin Adem Gia, Wei Changkang, Meishu, Zepa, Fengkang'nın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujin, Antang Rangusu, Wuxu, Lingji, Enji, Jigen, Diki Kalsi qatarlıq aksıl məhsulatları xeridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kuşkabar, Confuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 22-ci günü Yaken Naye Koni Elektri Energiya şirketinin yenideki 4-cü numar Confuyan məhsulatlarını məhsus etiş dokunada 9-cının 23-cü günü Sağlık Nailik Doktorxana Bağcı Ultrak rayını 6-cı numarlıq dokan Confuyan məhsulatlarını məhsus etiş dokunada xeridarlığa 100 tıranı məhsulat veriş məhsula situasa soğuk kılıçtak faaliyet ötküzüldü. Bazı məhsulatlardan birini situasa biri soğuk kılındı. Dokanın kırgan xeridarlar yana təlay çemberiki aylandırış faaliyetiki katlaşıp kütülmügen kuşarlıqı erişeleydi. Məhsulat sonraç kızıq liniya telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız 23 yıllık konu karxana Confuyan şirketin tallan.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal

0: Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa eyle balaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstülü medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamlıklar temizi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısına alışanlarını karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımlı programımızda tüvendeki mezmurlar da alışı birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde çöllükte 5 meyvesi ösüp çıktı. Poskam kesipler bağıtısı da 10 man mu almadın mol hosul elinip üzüş aldıraşçılıkı başlandı degen mezmurlarını dekitanlarga sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Şincanlık 59 yaşlık dekkan hede Yang Weijin kıskısın tarçını ögünüp özünün eşek sütünü Şincan sırtıgı sattı degen mezmur dekitanları buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2030 yılga barganda Şinjan memleket boyunca ala sifatlik dehqancılık, çarvachılık mahsulatları muhim təminat bazısını asasi cehetten qurup çıkıdu qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anlıqçılar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abonçılar terminalda maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıqılı boludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Bağvençilikning zanjirini uzartıp, öz jayinimizning bağvençilik danglıq markasını sijilli yaratıp, tor ve tor sırtıdaki setiş bazarını kengaytıp, özgeçe bağvençilikning önümini sijil koyup berip, her millet ammasının kirimini muqim aşırışıga tehimi yaxşı törtkü bolamız.

0: Amcın 500 gram gıçı bulu diken. Göç terkibi yukarı yetişen təmimezlik bulup, bazar rekabet küçü gevdilikken. Ular dəl Beyko Çöğen'nin üzülmez Pakis bulak suyunu közlügeçke bu yerde külemleştirip tereqi kıldırışını tallabdı.
1: Bu yıl 5'in çayda bazıga 300 mantal rak kumçıqı koyup berildi. Bakmacılık külümü 20 moğu yıkıllaştı. Yattın çayının ağırda bir kısım raklar bazarğı seliş ölçümüge yerdi. Nöbette kölçekteki raknın en çoğunun iğirliği 250 gram bulup, köpsandaki tayar raknın iğirliği 150 gram etrafı da buldu. Umumi mahsulat miktarının 3 tonnadan 4 tonnagıcı buluduğallıqı mölçerlendi. Yangcın mındaq büldürdü. Keler yeli bakmacılık kölümünü davamlıq kengaytıp, Bortala oblastıdaki her qaysının hiye şehirlerinin yukarı derecelik su məhsulatları istimal ihtiyacını yanımı kandırışını planladık.
0: Bortala oblastıq yezi ilgili yezi idarisi su məhsulatları başkarımızdan başlıqı yau yoğun mındaq tanıştırdı. Növete Bortala oblastıda bir oblast 3 rayon özgeci bakmacılık endisi şekillenip, türge ayırıp tedbir kolunulup, Her kaysi öz artıcılığını cari kıldırdı. Ötken 5 yılda bütün oblastın su mesulatları mesulat miktarı 20% artık işip, birlikçilik umumi mesulat kıymeti 19 milyon 630 milyon yuvengi yetti.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıb, bu tuprağnı gülləndirimiz. Hər kişi qalbida bardur

Yakında Altın Raylık Halk Hükümeti Akparat İşkanlısı, memleket boyunca ala süpetlik dehkançılık, çarbışlık mesulatlarının muhim təminat bazı berpa kılış. Yez kentlerini omumüzlü güllendirişini puhta algı sildirtiş, Akparat ilan kılış yığını açtı. Akparat ilan kılış yığında monlar ilan kılındı. 2030 yılı barğanda, Şinjan memleket boyunca ala süpetlik dehkançılık, çarbışlık mesulatlarının muhim təminat bazısını asası cilş, kivez, sortini yakşılaş, bağvençilikini küçeytiş, çarbışlıkını güllendiriş, özgüç kəsiblerini ilgiri sürüş, süpet ve önümünü öztürüş, kırımını aşırışı çıntırıp, ala süpet ve külemdin ibaret işki aşkışını çördüp, kurulmanı əlalaştırış, başlamçılarını yetiştiriş, süpetini öztürüş, dağlık markayı yartış, önümle aşırış, asasını küçeyiç cihetten sicil küt serip kılıdı. Şinjan, Pakta, Bagvençilik, Çarbıçılık Katarlık cihetlerdeki yezgilik mesulatlarının işlep çıkarış kurulması ve sort kurulmasının yanımı alalaştırıp, memleket bu içe təsir küçüge ige yezgilik mesulatları hem yukur derecelik yemeklik pişiklaş bazılarını berpa kılıp, başlamçı karkallarını türge ayırıp yetiştirip, yezgilik mesulatlarını pişiklaş noktuluk zenciri berpa kılıp, açlık teriştin üstelgi tamak bulup çıkışıkça, çarub bakmaçılıkların göç pişiklaş kıça, yezgilik işlep çıkırışıdın sanat mesulatıga ayın ışkıcı bulgan işlerini tuluk callık işleydi. Yine yezgilik mesulatlarını ela süpetlikleştiriş ve süpet bihaterliki seviyesini östürüp, yezi ilgilikinin markı arkalık küçeytiş herkitinin çoğun kur yolu koyup, ela süpetlik yezi ilgilik mesulatlarının bazırını her taraflımı kenaytıp, yeşil yemeklik, organik yezi ilgilik mesulatları, coğrafyelik belge mesulatları, dağlık has ela yeni yezi ilgilik mesulatları itiraf namısının umumi sanini 3500'ye yetküzüp, yezi ilgilik mesulatlarının süpet bihaterlikini kararlık küzütüp ölçeşte layakatlık buluş nispetinin 98%'ini yukur buluşunu saklap, Pinveyi Şinjan yakışı mesulatlar mundericilik mesulatını 2000'ye yetküzüdü. Bunun da başka Şinjan yine ağaçlık, ıksadi ziraat, yem haşakını bürtulaş, pilallaş, dehkançılık, ormançılık, çarvıçılık, bilgçılıkını tağın tutuş, işlep çıkış, pişiklaş, seyitişini tutaş duruş, yezgilgi, medeniyet, sayahatini yoğuruşunu algısıl yetip, küçük dehkan ailelerinde memleket boyunca ela süpetlik, dehkançılık, çarvıçılık mesulatlarının muhim təminat bazı kuruluşa çoğun kur katnışkı yitekləb, dehkanlarının kırımına aşırışını sicil ilgiri sürün. Terilgu, yerini koğdaş ve güllendirişini omumüzlü küçeytip, yukur ölçemlik etis kuruluşunu yukur süpetlik algısı iletip, su baylıkının ilmi tansımlaş, tücüplik ticaçlık buluş, yukur ünümlük paydalanışını küçeytip, zamanıvi uruksuluk bazı kurup, şaraitki karab iş görüp, yezi ilgiliki yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini ravajlandırıp, yezi ilgiliki de apettin mudapiyeliniş, apet zihnini azaytı sistemisi kuruluşunu küçeytip, yezi ilgilik ul eslerlerinin süpetini aşırıp derisini öztürüşke türkü bulun. 14-5 yıllık plan mezgilde Şinjan'ın açlık usulü cemi 16 milyar 980 milyon cin eşip, eş miktarı memleket boyunca birinci orunda durdu. Her yılı 10 milyar cin'den

Yakında Bügür Nahiyyası'nın Qarabağ yezisidiki 100 yıllık neşputsarlıkta kademi, danlık derehlerinin soğurdu yopukını etiş hem strategiyelik emkarlık gelişimi imzalaş murazimi ötküzildi. Bügür Nahiyyelik Ormançılık Otlak İdarisi Qarabağ yezilik halk hükümeti, Pingan Mal Mülük Soğurtusu şirketi Bügür Tarım Ekologiye Baylıqı ve Medeniyet Yer Belgesi hesaplanadı. Bağda hazır 570 tüpten artıq 100 yıllık neşbit tarihi bulup, yeşi uzak, sorti yakşı bolğaçka, şu jayının bağvençilik kəsip tərəqiyatının guvaqtısı. Şundaqla köpeytkili bolmaydıgan yeşil trik medeniyet yadikarlıqı bulup kalgan edi. Lekin naçar havarayı, qumboran, tövən temperaturluq üşik apti, kesellik ve haşarat ziyini qatarlıqlarının təsiri de kademi dərəklər qerip, acizlap, kündelik perviş ve apettin kiyinki əstigi keltürüştən nərxi yukarı bulup, besim eğirlap ketken idi. Enevi perviş endisi de toyuqsız ziyanğı uçuraşka taqabıl turuş təski toxtuğaçka qoğdaş hizmeti de daim məbləğ yetişmeslik. Apettin kiyinki bir tərəp qiliş arqıda qeliş qatarlıq qiyin məsələlər görülətdi. Bu qiyin meselelerini hal qilish uchun Bügür nahiyyasi sog'urta apparatları bilan ham turtki bo'lib, pul muomili bilan yeshillikni qo'g'dash andiyasi ustida izlandi.

Qatar işiltişidiki mohim körsetme. Şinjan doğru çüşendürmesini yaşanğanlarga muvafıqlaştırıp özgertiş hem tosalğısız kılış ıslahatını noktada sınaq kılış hizmetini başlap, yaşanğanlar ve meyiplerinin doğru işiltiş kıyıncılığını dəl cayda hal kılıp, xalq durmuşunu inçke əlalaştırıp, amının künlük baş qatırvatkan işlerine hal kaldı. Bu, illik qəm əməli bolğan xalq durmuşu tədbiri. Turmuşta nurgun doğru çüşendirmesinin xat şekli hem kiçik hem zic yezikleri çüşniksiz. Nurgun yaşanğanlar doğru işletkende pekat perzentlerinin tapılışıga ya ki tecrübesi asasen doğru işkeşke asalı doğrunu hata işçiviliş, vaxtada işmeyi ötküzü bitiş katarlıq meseleler körülüp sağlamlıqa yoğuşurun xayıp ilip gelmekte. Çoğun xatlik nosqa

hem zich yezıqları tüşniksiz. Nurgun yaşanğalla doğru işletkendi pekat perzentlerinin tapılışıga ya ki təcrübisi qalsasen doğru işkeşke asalı doğrunu xata işçibiliş, vaxtada işmeyi ötküzü bitiş qatarlıq məsiller körülüp sağlamlıqa yoğuşurun xayıp elip gelmekte. Çoğun xatlik nosqa

0: Programımız Şinjang Radio Televiziyası Stansının yeni taratkısı Slow Sitting Abunçılar Terminalı'da mas kademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlaqılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde tarqılışcan zukam vaksinisini her yili uruş gerek mu degen xəbər teqtinlardı buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi aileye yetküzeyli sahibimizde. Küspesilde ne müşçün, yürek kan tomur keserlikleri köp görüldü. Qaysi kişiler teximu teqqat qilish gerek degen məzmun sözləp birimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde. Ne müşçün, çoğun bir istakan suni bir qitimdili işçi vitişki bulmaydı degen məzmun deqtınlardı buludu. Radio anlıqıcıla əmdi deqtınları programımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırış,

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anla vatkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
2: İqsatçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
4: Şalının görüşkü aylınışıqa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan saat, kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
3: Şinjang Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Adaş, yeni kançılık bağımız.
6: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
7: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
5: Öyge az kaldı Xotan. Ne oldu?
7: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
5: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
6: Dikkat kıl.
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefon

0: paranglaşmam. Medeni yol yürüm.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radioyong'ichilar, bu sahibimizda nima uchun cho'ng bir stakan suvni bir qitimda ichib yetishga bo'lmaydi degan mazmun taqdimlarda bo'ldi.

Bugün köpçelik tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi. Bir çoğun ıstakan suni bir neç qitim azazdan içiş, bir qitim dala işçivetmezlik. Ustıganda ıstakanını elip bir tanıq dala işçivetse ıssızlıqını kandırganda kes kılıdı. Lekin böreknin suni bir taraf kılış iktidarı çeklik bulup, saatteki tahminen 800 ml'den 1000 ml'ğıca söydük çıkıralaydı. Bir tanıqtıla işçivetken suni börek bir taraf kılışkı ülgürelmeyi nahayti tezla suyduk şekilde çıkırıyordu. Hakiki beden onundan anç köp paydın almaydı. Onun üstüge köp miktardaki su toyuqsız aşkazanğı kirip gelse, aşkazan suyuqlıqını soyuldurup, azim kılışkı təsirge etküzüdü. Tamaktan kiyin derhal yoğan bir stakan su içse muapıq bulmaydı. Her kitimde 2-3 yutum. 10 neçe minuttan kiyin yeni bir neçe yutum işçin. Bir küçük stakanını çoğun stakanının ornığı dəsitip, bir stakan suni içip bolğandan kiyin yeni bir stakanğa koyup işse beden tekimi yaxşı sümüreleydu. Bugün az azdan su içip sınap baksanız, Hacet Hanı'a beriş kitim sanınızdan azlap ketkerlikini, iğzinizden mu asan kurup ketmeydiğallıkını baykaysız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup giyin bulutlunudu. Temperatura 20-29 Celsius kıcı. Altay'da hava uçuk bulup ötkün çeyamğırı yağıdı. Temperatura 13-28 Celsius kıcı. Çöçekte hava bulutluk bulup ötkün çeyamğırı yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius kıcı. Holcada hava bulutluk. Temperatura 14-28 Celsius kıcı. Bortalada hava bulutluk bulup ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 12-28 Celsius kıcı. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 19-32 Celsius kıcı. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 14-32 Celsius kıcı. Şehanızda hava uçuk bulup ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 16-32 Celsius kıcı. Sancı'da hava bulutluk. Temperatura 17-32 Celsius kıcı. Kumul'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-33 Celsius kıcı. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-36 Celsius kıcı. Kurulada hava uçuk bulup keyin ütkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 16-29 Celsius kıcı. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13-27 Celsius kıcı. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 15-30 Celsius kıcı. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsius kıcı. Xotan'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-27 Celsius kıcı. Ürümçi'de hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-29 Celsius kıcı buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattık. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasi boyunca çalış berdik.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipaduk.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı. Hazır Şinjan Haberleri programısına başlayınız.
2: Hürmetli radyo anlıqıçılar, yaxşımızlar, Şinjan Haberleri programımızın anlaşanlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl

0: 9-nji aýynyň 21-nji güni, düşenbe.
1: Awal haba raýyna nazar silip bakaýly. Bugün keçeden äýet gündüzgeçe şimaly Şinjanyň köp kysym jaýlary we janubi Şinjanyň garbydaky taglyk raýon, Kumul şäheri gatarlyk jaýlarynyň kysmen raýonlarynda azyrak ýamgyr ýagdy.
0: Ürüm şäherde bugün keçeden äýet gündüzgeçe hawa bulutlyk bolup, keýin ötken ýamgyr ýagdy. Töwen temperatura 18 Celsius gradus, ýokary temperatura 25 Celsius gradus boldy.
1: Әмді бұқытымқы программымыздың азасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
0: Чэн Шаожан, Әркин Туниаз, Джонго Ронтонг Рохинің баш мудри Ли Вэнчин білән көрішті.
1: Тунжы қытымлық Мілләтлер Хитбақлықы Тарақияты Тәшіуқат Тәртілігі Шинжан Юрішлік Паалиеті башланды.
0: 8-nji aýynyň ahyrgyça awtonom raýon boýunça Bingtuanny öz içige alan halda tizimlap äňge elingan puhrawy karhana bultyrky şu mezgildikiden 9.65% aşdy.
1: Awtonom raýon yerlik sanaat asasyny çoňkur gezip, bekar turgan sanaat baýlygyny jallandyryp, sanaat iqtisady bilen medeniýet, sayahatçylykka tän quwwet goşuş, özara menfaat ýetkizip ortak rawajlanyşyny işge aşyrdy.
0: Şinjan doğru çüyendirmesini yaşanganlarga muvafıklaştırış ve dosalgısız kılış ıslahatını noktada sınav kılıp, doğru çüyendirmesini eniq görelmeslik meselesine el kıldı.
1: Stansımızın küçük özgertiş, çoğun illiklikini namayan kıldığı diyen mavzudaki obzori.
0: Emdi haberler anlanlar.
1: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Partiya Komitiyetinin şucisi Çön Şaucan, Abdonum Rayonluk Reisi Erkin Tuniyaz, Bugün Ürümçide Jongo Rongtong Mülk Başquruş Guruhi Çeklik Şirketining baş müdiri Li Wenqing ve onun hemrahları bilen görüşdi. Avtonom rayonluk partiya komitetining muavin şujisi, avtonom rayonning daimi muavin reisi Jang Yingchun görüşüşge katnaşdi. Chen Shaojang avtonom rayonluk partiya komiteti, xalq hukumeti ve Bingtuanigi vakalatan Li Wenqing ve onun hemrahlarının Şinjanga tekşürüp tadqiq qilish, tekşürüşge kelganligini qarşı aldı. U mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Şinjang xizmetiga yüksek ahamiyat berib, yeng davrdagi partiyaning Şinjangni idora qilish tadbirini bekitib, Şinjangga davlat umumligida 5 chuq strategiyalik o'rin bekitmisi berib, Şinjangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Jongo Rongtong Rohi Şinjang xizmetini zor küş bilen kollab, Şinjang iqtisadi ve cemiyetinin yukarı sıfatlik taraqqiyatı paal tökip koştu. İşki tarafının dikkatini devlet xizmeti umumlukka mulazmet kılışkı merkezleştirip, merkez karxanası bilen yerliknin emeli hemkarlıkını sicil küçeytip, pen teknikili yenlik yartış ve neticini aylandırıp paylanışını mas alıqı sürüp, kes hemkarlıkını küçeytip, selimi caylaştırmasını elalaştırıp, zaman bir yez ilgiliki, davalaş, sağlamlık, şehir yenlaş, medeniyet, sayahat mulazmeti katarlık sahalarda yetekleş küçük küçlük, bir tür Türküm noktalık türlerini yol koyup, Şinjan'ın özgüce, evzel zamanvi kesip sistemisi berpa kılışıga küş koşuşini. Merkez karxanasının Şinjan'ı yardım beriş hizmetini çoğunkurlaştırıp ve kengaytip, kesip ve tür argılık, işkorulaştırış iktidarını aşırıp, Canobi Şinjan'daki er millet almasının öyük yıkın caydı işkorulışı, kırmını mukum aşırışıgı türkü buluşunu ümit kılımen. Li Wenqing, Şinjanyň Jongo Rongtong Rohinyň taraqqiýatyna köňül bölgenligi we onu gollaganlygyna rahmet etdi. Şinjan bilen hemkarlygyny ýanmy çoňkurlaşdyryp, Şinjanga ýardam berişiniň universal önümini aşyryp, ýezdiklik işlep çykyryşy, pişiklaş we ýezdiklik mahsulatlaryny setişini zor güç bilen algy sürüp, şäherni ýeňlap özgertişge paal gatnaşyp, pen tehniki sahasyndaky hemkarlygyny çoňkurlaşdyryp, mulazimetçilik ýugurmy taraqqiýaty ýeň kesip paalty berpa kılıp, her millet ammasynyň işgörlüşip, kirimini köpäýtiş ýolyny kengäýtip, Şinjan iqtisady we jemgyýetiniň ýokursy ...sübətlik tərəqiyyatıqa və xəliq turmuşni yaxşılaşqa teyxim yaxşı küş qoşuduqallıqını bildirdi. Qadın kəbin və Abdonum rayonunun münasibətlik uğurlardaki məsul yoldaşla körüşki qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 9-nji ayının 19-nji günü çüştün kiyin Abdonum rayonunun noktalık sahalar selinmesiga tahlil kılıp hüküm çıkırış yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında

Eksilsiye gradus kçe. Açta hava bulutluk bulup geyni çılıdı. Temperatura 16-29 Celsiye gradus kçe. Kaşkar'da hava bulutluk bulup geyni çılıdı. Temperatura 14-30 Celsiye gradus kçe. Xotan'da hava bulutluk bulup geyni çılıdı. Temperatura 14-29 Celsiye gradus kçe. Ürümçi'de hava bulutluk bulup geyni ötken yağmur yağdı. Temperatura 18-25 Celsiye gradus kçe buludu. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Şincan Haberleri programımız boyunca anlatış verdik. Bu kitim programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nur Ahmet, İlmi Nur İsamıdın, Muharriri Gini Kadir, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Zulpiye Mahmut Bülen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızın anlayıcılarına rahmet. Слушатын абончылар терминалны чүрсеңіз, техми көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз. Жоңқа халық жұмыритінің Милләтләр Итпақтығы тәрәқиятыны ілгірі сүріш қануны 2026 жылы 7 айының 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Jonqua milleti ortaq gavdisi engini mustahkamlab, Jonqua milleti ortaq gavdisi qurilishini alg'a suraylik.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolida men. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Rosengul Imam.
1: Bu qitimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda aholilarni chatda qarab turg'uchidan qatnashquchiga aylandirgan 10,000 kishilik aholilar o'ltiroq rayoni to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda qaramay fan texnikada yangilik yaratishda yangi bo'sish hosil qilib, 3 turlik xalqaro o'lchamni yangidan ko'paytdi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda avtonom rayon darajalik g'ayrimoddiy madaniyat mirosi vakillik varisi Hamidin Abdurahmon bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şöting abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Xinjiang'daki yeniliklar.
1: Turda Ayollarni madiyalab go'zal Xinjiangni o'rtaq sizib chiqayli temasidagi 2026 yillik Xinjiang ayollari bosh temalik tur madaniyati faoliyati yaqinda Urumchida o'tkazildi. Faoliyatda Xinjiangchi hamni tavsiya qilguchi Sayyiroy ham bahrlagan mazmun butun maydondagilarning olqishiga erishdi.
2: Bu qitimqi faoliyatni avtonom rayonlik ayollar birlashmasi, avtonom rayonlik partiya komiteti, torbi xatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan. Xinjiang san'at shoyani o'tkazishni ustiga olgan bo'lib, avtonom rayondagi ayollarni qonunga rioya qilib to'rga chiqish, oqilona so'z qilish to'g'ri yo'nalishda ijod qilishga yetaklab, yangi davrdagi Xinjiang ayollarining o'zini hurmatlaydigan, o'ziga ishinadigan, o'ziga tayinadigan, o'zini qudrat topqizadigan ruhiy qiyofatini namoyon qilib, Pokiz tor makonini o'rtaq qo'g'dash maqsad qilingan.
1: Faoliyat yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shish, yangicha dehqon ayollar, munavvar an'anaviy ma'naviyat ayol varislari Xinjiangni ma'naviyat sayohat orqali gullandirishni chuqur yiltiz tortqizish ayol tavsiyachilardan iborat 3 bo'lakka bo'lingan bo'lib 6 munavvar ayol tor darini sahnaga chiqib so'z qildi. Sayyuri kamerani qalam mazlik taomlarni vosita qilib Xinjiangning a'lo sifatlik boyliklari va etiz eriq hikoyalarini tordoshlarga so'zlab berdi.
2: Xotindagi elektronlik savdo boshlamchisi Zulfiya Hoshur yurtida yiltiz tortib 200dan ortiq yezi kent ayollarini elektronlik savdo bilan shug'ullanishga yetaklab, ularning yezi egilik qo'shimcha mahsulotlarini setib, kirimining jami 180 million yuandan oshishiga kuch qo'shdi. U bevosita ko'rsatish yurtdoshlarning kirimini oshirib berishiga yordam beradigan oltin ochqoch dedi. O jami elektronlik savdo ixtisosliklaridan 10,000dan ortiq kishini yetishtirib, asosiy qatlamdagi nurg'un ot singilni ishki oldidala egilik tiklab kirimini oshirish imkoniyatiga ega qildi.
1: Madaniyatga varislik qilish bo'ligida Yudian Limon xor o'miki anar darixi nomli naqshini o'rindadi. Balalar sabiy ovozi bilan har millat omining urug' tuqqandek yaqin o'tish, o'zaro hamdam bo'lishdek chuqur hissiyotini ifodaladi. Xor ömekinin qurguchisi ömek başlığı Şirin-Gül Mətsali özünün hər millət yaşla ösmürləni yetəkləb, naqşı arqılıq hissiyat yetküzüş, muzika arqılıq qəlblərini ozuqlandırış hikayesini ortaqlaşdı. O bunlar dedi, muzika hər millət balılarının hissiyatını ortaqlaşdırdı. Köpçülük birlikdə naqşı eytib usul oynab qəlblə barğansır yakınlaşdı. Ürümçi şəhərlik Çinçang teatri ömekinin artisi Xanina özünün Li Yuan'daki 3 evlat kişilerinin Xinjiang teatrı varislik qilish kechirmişini sözləb bədi. Həm Xinjiang

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde ahalilerini çatı karab turguçudun katnaş kuşuğa aylandırgan 10 min kişilik oltırak rayın doğrusu da sözlep yerimiz. Ürümçi Çöntiyen Yacu oltırak rayındaki yeniden pütken Şinfu Şautiyendi balala köngül eç rayında balala serilguç oynavat attı. Birkaçı ata ana bəxt kengişi karidorda oltırıp aram algaç paranışı vat attı. Yandaki güllükteki tekşi ravan yasalgan ötüşmü yoldun 76 yaşlık duşanşa galtikini iştirip mezmut kadem dessep öttü. Bir aydın köprek vakt ilgiri buruzulup boşap ketken bu ötüşmü yolda yağmur yakkan külleri su yığılıp kalıdgan bulup yaşanıgalla balıla sırtkı çıkkanı aylınıp bağandı. Emdelikte oltırak rayonuna 2000'den artık kışyat kuzulup remont kılınıp, bu ötüşme yol ravallaştırılıp, bu yerde seylik kılıdığalla köpeydi.
1: Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonu, neftlik yeni kente kutusu, Cingning mahallesine caylaşkan 800 bin kvadratmetre kölemdeki bu ultrak rayonda 6800 aillik 14800'den artık ağalı ultratti. Ultrak rayon çoğ, nopsi köp, iltimas talepler murakkep bolgaçka idara kılış onca asan emes idi. Özgürüş bu yıl 7 aydan başlandı. Mahalle, öy cay mulazimeti bilen hem türtke bulup işini ahalilerinin kündelik küçük işleri, başka turduğan işlerden başladı. Kattık detal deriyetisini östürüp, mulazimet önümünü yukarı götürüp, mekanizmini ravallaştırgaçka özgürüşler emeli turmuşta emeliyleşti.
0: Kattık detal özgertiş ayağı astı belalı tohtap kalmadı. Bəxt kengşi karıdori, balıla köngül iç əsləhəleri, mədəniyet temi, baş temelik lampuşku orıntılgan sanduk arka arkadan orlaştırıldı. Ahale Mıngvançın ilgiri balamını ilip bina etrafını çögelepli boldu kılattı. Mazır məksus köngülü iç rayonu ba. Balala kuşal oynayalaydıgan çoğunlamı karadoruda aram ilip paranlışı alaydıgan boldu dedi. Bu oltırak rayonunun öycay mulazimeti türü direktör Şük Hayyen tonuşturup bundak dedi. Özgertiş guruh baş şirketimizin her tarafımın kollaşığı erişti. Kespi planlaş kollektifi oltırak rayonuna kırıp uğurlaşıp, binalarının uğurlaştırılışı ve nüfus kurulmasını birleştirip türlük əsləhələni muvaffaq yasadı.
1: Qatlıq detal dərəcəsini östürüşdən başqa, texmu açıqışlıq bolğunu idarə qılış mexanizmini qayta yaratış boldı. Bəxt kengisi koridorda mahalle hizmetçileri, öy-cay mulazimeti direktori ve mülk egilleri vekilleri bilen birle çördüşüp oturup, emdala kurulgan Şinfu Şautiyendi ni kandak başkuruş. Balalar saat neçede oynası buladıqallıqı, yanratkuni saat neçede assa puhralarga dekli kılmaydıqallıqı doğrusta meslihetleşti. Köpçelik, o bir eğiz, bu bir eğizden sözlep, özlerini gəmge salgan bu işler doğrusu da ortak tonuşa asıl kıldı.
0: Bundaq mənzere bugünkü künde daimlik haletke aylandı. Her haftada mukum işke meydan yığını eşilidigan boldı. Bunun biri mülük ilgileri bilen körüşüş yığını bulup bunun da öycay mulazimetidikile ahalilerinin yürek sadasığı kulak salatdı. Yani biri mahalle bilen öycay mulazimeti birleşip açıdığan hüküm kılış yığını bulup ahalilerinin ıltımas talepleri maddı mı maddı rətlinip türmü tür tüzdülətdi. Öycay mulazimeti amevi paydını kandak yığış, kandak şiltişli təşəbbüskarlıq bilen mahallegi doklat kılıp mülük ilgilerigi aşkarlap isabat dəptirini aşkarlaydı. Cingning mahallesi partiya komitetinin şujisi Anjinlong mundaq dedi. Hazır mesele körülse hel kılıdığan adam ba. İşte vaxtıda bir taraf kılınıdığan, her bir işe cevap kaytırılıdığan boldu. Ahalile çatı karab turguçudun katlaş kuşuğa aylınıp, pişkiri beriş haleti ortak kengişişki özgürüp, köçü başkarması işlani bir tutaş pilallaydıgan, mahalle yitekleydıgan, mülük ilgileri katnışıdıgan, öycay mulazimeti emelileştirdıgan, idar kılış endisi asla asla şekillendi.
1: Mexanizm yaxşı ornatıldı. Mülazimət mu yetişməndi. Çüştə, öycəy mülazimət orındakı remontçı ustam Matav bir ahalının aşxanasıdaki cüməkni əmdala remont qılıp buluşuğa telefon yana sayırıp 6-cı bina koridor çarığının yanmay vatqallıqını inkas qıldı. O, buludu. Hazırlı barımən degenecə üskini somkısını kötürüp öydən çıxdı. Çakırgan haman keliş, dəldərəklərini çataş, bütün rayon tazılıqını qılış, əslihələr buzulgan haman remont qılış, yoşurun xəvibini daim təkşürüp, tügütüş bu yerdə daimli qalətkə oylandı.
0: Bugünkü kündə Çöntiyen Yacı Ultrak rayonunda məhəlli maslaşıdığan, öycəy mülazimeti təşəbbüskar boludığan, ahalilə qatnışıdığan ortaq atılınış, qoşdula arasıda icil inak kəyfiyyət yarattı. Ammavi idare kılış tertiplik bulup bəxt duyğusu muqim əməl iləşdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp,

Hürmetli radio dinleyiciler, endi hava raydın malumat anlatımız. Ürümçide hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 20'den 29 Celsius gradusgacha. Altay'da hava açık bulup ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 13'den 28 Celsius gradusgacha. Çöçekte hava bulutluk bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 14'den 28 Celsius gradusgacha. Oljada hava bulutluk. Temperatura 14'den 28 Celsius gradusgacha. Bortalada ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 12'den 28 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava bulutluk. Temperatura 19'den 32 Celsius gradusgacha. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 14'den 32 Celsius gradusgacha. Şehanızda hava açık bulup ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 16'den 32 Celsius gradusgacha. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusgacha. Qumulda hava açık bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'den 33 Celsius gradusgacha. Turpanda hava açık. Temperatura 22'den 36 Celsius gradusgacha. Korlada hava açık bulup ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16'den 29 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 13'den 27 Celsius gradusgacha. Atışta hava açık. Temperatura 15'den 30 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13'den 28 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12'den 27 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20'den 29 Celsius gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal shamol chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımıza boyu canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısına alışanlarını karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmurlar da alış bir yerimiz.
1: Güllü Nuvatkan Yezi kentlerine nezer sahibimizde çöllükte 5 meyvesi ösüp çıktı. Poskam kesipler bağıtısı da 10 man mu almadın mol hosul elinip üzüş aldıraşçılıkı başlandı degen mezmurlarını dekidinlerge sunumuz.
0: 65 mahirleri sahipimizde Şincanlık 59 yaşlık dekkan hede Yang Weijin kıskısın tarçını övünüp özünün eşek üstünü Şincan sırtıgı sattı degen mezmur dekidinlerge buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2030 yılga barganda Şinjan memleket boyunca ala süpetlik dehqancılık, çarvacılık mahsulatları muhim təminat bazısını asasi cehetten qurup çıkıdu Qatarlıq uçurlarına anlatımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abonçlar terminalda mazqadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıqılı boludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Kayıtlı kaldığı tipini özgertip özgeçe su mesulatları bakmıncılık bazısına aylandı.
1: Çin nahiyyası da rak, kıskıç baka yukarı belli mezgeli bilen takaştırmayı yetiştirilip, mukim alğı sılcıtılış bilen bile. Bortala şehrinin Çindel Bazarı, tabii bulak suyu baylıqıga tayınıp, Avustralya kök rakini kölemleştirip bir kışını talladı.
0: Çindil Bazırı Şaburta kentindeki Beyko Çöğen ekologilik bakmacılık bazısı kırsınız, ölçemleşken 8 köy ölçekten rahatlık turgalıkını görürsünüz. Bu cayığı yüzdün artık tabi bulak caylaşkan bulup, su süpti sözük su miktarı mıkkım, oksigen eriş miktarı yukarı sanat bulgumusu yok. Bu yukarı derecelik su mesulatları bakmacılıkının evzel şarait bilen temelligen.
1: Yangcın, Beykov Çöğen ekologiyelik bakmacılık bazısının mesulü. O 2019 yıldan başlap, Avustralya kök rakini şu çayda bekişini sınak kılıp, Avustralya kök rakini kahratan soğuk rayonlarda bekiş tekniksini tedirci ilgiledi. 2024 yılı şu çayının ala süpetlik bulak suyu baylıqıga tayınıp, ölçemleşken ekologiyelik bakmacılık ölçüge kurup, Avustralya kök çoğun rakini kölemleştirip mukim bekişini işka aşırdı.
0: Yangcının iyisi, Avustralya köyük çoğun rakı tatlıq suda bir kılgan nesilgi təvəb bulup, deniz suyudaki çoğun rakıdan pərqlən dikən. Yetilgən dinkinin yakki eğrılığı 250 gramdan 500 gram qıçı bulu dikən. Göç tərkibi yukarı etiçin təmimizlik bulup, bazar qabat küçü gəvdilikən. Ular dəl Beyko Çöğənin üzülməz pakis bulaq suyunu közlügəşke bu yerdə küləmləşdirib tərəqi qıldırışını tallabdı.
1: Bu yıl 5-ci ayda bazıga 300 000 tal rak qumçıqı qoyup berildi. Bakmacılık kölümü 20 moğı yıkılaştı. 7-ci ayının ağırda bir kısım raklar bazarğı seliş ölçümüge yerdi. Növette kölçekteki raknın en çoğunun iğirliği 250 gram bulup, köpsandaki tayar raknın iğirliği 150 gram etrapıdı boldi. Umumi məhsulat miqdarının 3 tonnadan 4 tonnıgıcı boludağallıqı mölçerlendi. Yangcın ındıq büldürdü. Keler yeli bakmacılık kölümünü davamlıq kengaytip, Bortala oblastıdaki her qaysına hiyye, şehirlerinin yukarı derecelik su məhsulatları istimal ihtiyacını yanımı kandırışını pilalıduk.
0: Bortala oblastıq yezi ilgiliki yezi idarisi su məhsulatları başkarımızdan başlıqı yau yoğun mundaq tınıştırdı. Növete Bortala oblastıda bir oblast 3 rayon özgeci bakmacılık endisi şekillenip, türge ayırıp tedbir kolunilip, Her kaysi öz artıcılığını cari kıldırdı. Ötken 5 yılda bütün oblastın su mesulatları mesulat miktarı 20% artık işip, birlikçilik umumi mesulat kıymeti 19 milyon 630 milyon yuvengi yetti.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar, hem de kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu üç köpçülükke 59 yaşlık dihkan hede yan ve cennin kıskısını tartışını ögünüp özünün eşek sütüne işin yan sırtığı satkalık doğrusuzdaki iki ayını sözler birimiz.
2: Səhərdəki Quyaş Nuri Toqustara nahiyəsinin tik eriq basırdəki dehqallar huylısıqı düşkən idi. Ətdikəndala yanvecin, çakallıq bilən kala eşəklərgə yən berib bolğandın kiyin yan telefonunu elib putunxua və qazaq tılıdın ibarət qoştıl əndisini pişik işlətib yeni doğulğan eşəkni qısqısınğı elib yeni eşək sütünü tonuşturdu.
1: Kamera aldıdaki yan ve cinnin sözleri inip merdani idi. Xeyr qalıqıqı tən bermeydiğen, öykünüşki yerismen buluş tək sidam çalıqıqı tayınıp, 59 yaşlıq bu dehqan ayal yeni taratqı arqılıq, öz oylistiki kala eşek bakmıçılıq bilen, şuğulunuş yollarını kinaytıp, kirimini aşurdi.
2: Nurğun yıllar ilgiri, Yanvecin eğri bilen bazarı berip ayağı, başka yeni setişki tayınıp ailesini bakkan idi. Keyin o eşek sütü ise immunitet küçünü aşırgılı buludu kallıqını. Bazar ihtiyacının mu barlıqını anlap eşek bekiş oyağı geldi.
1: 2017 yılı yazdığı Yanvecin ailesi 10 eşek seti aldı. Aynı çağda bazarda eşek bakılgan kesbi adam yok idi. Her kutun işgeylerinin azraq mu təcrübesi bolmağışka, kitap setvelip yokumluq keselinin aldığını iliş, işlep çıkırış, köpeyçi teknikisini özlükidin ögendi. Her kutun işgeylerin bu əkti izdinip yürgen küllerinin biri de, tik erik bazarlıq hükümetinin hizmetçileri təşebbüskarlıq bilen onlarının uyge gelip, dihkallarına nəbiyat gözüş yardım pulunu əməliyleştirişigi yardım bədi, hem yezgilik texniki mutəxəssislərini onlarının uyge gelip, kırıp, İlmi bakımcılıkı yetekçilik kılışı uğurlaştırdı.
2: Siyaset cahattin toluk kapalatlandırış ve tekniki cahattin medet bir iş bolğaçka Yanvecin'nin şençi tekimi açtı. 2019 yılı o bakımcılık kölümünü kinaytıp yeniden 7 sütkalısını köpeytti. Növete onun iğilida 24 eşek 22 sütkalısı var.
1: Künlük ticarette yeni süt bilen yakın etraftaki kent ahalarını temelledi. Yokuru sübətlik eşek sütü asasıqı kütünüş istimal bazırıqı işletildi. Bakımcılık külümünün kenişiğe geçip, eşek sütünün məsulat miqtarı muqum açdı. Rayon çekilmesini kandak bozup taşlap, setiş yollarını kena etiş, Yan Weijin'nin köz aldıdaki həl kılışkı tigişlik məsliğe aylandı.
2: Köp millet toplaşıp ultra

0: ortaklaşkan rayonda turduğan Yang Weijin kündelik koşundarçılık alakısı da Kazak tılını ögünüp aldı. Eşek sütünü yezi bazarlardan çıkarıp, tekimi yıraklarğı setiş üçün 60 yaşqa yıkılışıp kalan Yang Weijin yan telefonunu elip torda setiş üstüde izdendi.
1: Yang Weijin 2 yıl burun sınığı elişini ögengen haltını əsləp külüp durup mundaq dedi. Adeti gep kılsam bir pervade körüngünün bilen dəsləp də kamera aldı da tilim kalvalışıp, ciddilişip, nemi deyişini bilenmeye kalattım. Sınığı tartışını mı bilmeydim. Aynı çağda kulum titirep ketkeşke tarqan körünüşlerinin əmiz tutuq çıkıp kalgan idi. Onun üstüge ekranı bir dem tek bir dem toğru tutkaşka sürat gelip bolgan denkin işletkil bolmaydıqalıqını baykagan idim.
0: Dastlabda o kameraga qarab özünü teşvik kılganda hiç kim görmedi. Keyin o eşeknin otçöp yavatkallıqı, kiçik təxaylarının təmtilab menib yürgərliki, əmdala siyğılgan yeni eşek sütüdün ibaret bu əsli halətdiki turmuşluk görünüşlərini görsətkəndə tordaşlar nahaydı yaqtırıp qaldı. Asta-asta ızdınış çəryanada Yang Weijin torda setiş uslubunu toğru tepib çıxdı. O eşeknin kündelik işlerini kararlık hatırlayıp, kıskısın supsiği yolladı. Hem her birisinin astı terbiye özünün yan telefon numarını kaldırdı.
1: Onu en hayran kaldırganı şu ki, sin yolunu uzak ötmeyi o sütüvendin kelgen zakasını tapışırı aldı. Bunun ilgiri o eşek sütünün köpüncüsünü etraftaki koşunları setpergen bulup, tordun paydalanıp setiş yolu bir dilde içildi. Kıskısının rayon çekilmesini bozup taşlap, Yang Weijin o üzlüksüz tordaki zakazlarını elip geldi. Ol şehri künesine yiyesi, korgasına yiyesi, ürüm şehir katarlık çaylardaki xeridarlar sitvalgandın başka, yana Şincan sırtıdın zakaz geldi. Havanın soğuşuğa ağışıp, eşek sütünün seyitleşi bargan sırı yakışı boldu. Bir günde 4-5 kilogram eşek sütü seyitildi. Her kilogramdan seyitleş bazısı 100 yuan bulup, tordu seyitiş onunla emeliyi kırım elip geldi.
0: Yang Weijin uçuk yor kalda külüp durup mındaq dedi. Adam bu ömürde meyli kançı yaşkı kirip kessin, uğurluluk kılsa, septin şüp kalsı bulmaydı. Yaş güllere kütüp duruş arkalık kolgu gelmeydi. Belki ögünüş, işleş, can tikip işleş arkalık kolgu keledi. Men yine kıskısını süratke iliş maharetini köpürek ögünüp, mehsulatlarımını bargansırı yakşı setip, o ailemizdikilerinin turmuşunu bargansırı şehrin ötküzümün.

Yaşanganlı kütünüş münasibetini yötkeş hesabını birleştiriş, ek tapşırış hesabat yötkeş, teminatını iltimas kılıp beceriş katarlık kesplerini beceriş ki itekler, siyaset teşvikatı yeterlik bulmazlık. Teminatını tekşürüp bektiş bir kadar tüven buluş, yaşanganlı kütünüş pulunu tarkıtış, keçkip geçiş katarlık meselelerini küçep hal kıldı. Nahiye, yeza, kent 3 derecelik beceriş mesuliyetini çıngıtıp, puhtulap, teminat eliştiki türlük aldıngı hizmetlerini inçik işlep, puhtu işlep, yaşangallar kütünüş teminatını kılıplaştırıp, belgilimge uygun tarıkçıkı kapalı kıldı. Şunun bilen bile, teminat eliş salahiyetini delilleştin daimlik kanat yaydırıp, icdimai sugurtu fondunu kanunsuz ilgili biliş, yötkep işleti biliş, aldap ili biliş katarlık ehvallarını katık aldığını eğilip, bir mu ademini çürüp koymaslık, bir punumu çürüp koymaslıkını işe aşırdı.

Yaqında Bögür nahiyasining Qarabog' yessidiki 100 yillik nashputsarlikda qadami donliq daraxtlarning sug'urti yopiqini etish ham strategiyalik hamkorlik kelishimi imzolash murosimi o'tkazildi. Bögür nahiyalik o'rmonchilik o'tloq idorasi Qarabog' yezilik xalq hukumati Ping'an mol mulk sug'urtasi shirkati Bögür tarmoq shirkati naq maydonida kelishim imzolab qadami donliq daraxtlarni hukumat boshqurish qo'g'dash sug'urta bilan to'liq kafolatlantirishdan iborat uzoq unumlik qo'g'dash mexanizmi o'rnatib 570 tupdan ortiq 100 yillik nashput qadami daraxtini butun davriylik kafolat bilan ta'minladi. Qarabog' yessidiki 100 yillik Neşputzarlık, Bögür nahiyasının kımmetlik ekologiye baylıqı ve medeniyet yer belgesi hesaplanadı. Bağda hazır 570 tüpten artıq, 100 yıllık neşput tarihi bulup, yeşi uzak, sorti yakşı bolğaçka, şu cayının bağvençilik kesip tarakiyatının guvaqtısı. Şundakla köpeytkeli bolmaydıgan yeşil trik medeniyet yadikarlıqı bulup kalgan idi. Lekin nachar havo sharoiti, qumboran, tövən temperaturlik üşük apti, kesellik ve hasharat ziyan qatarlıqlarının təsirida qadami daraxtlar qerib, acizlab, kündelik pervish ve apetin keyinki əsliga keltirishdan narxi yuqori bulup, besim eğirlab ketgan idi. Ənənəvi pervish endisida toyuqsız ziyanga uçuraşka taqabıl turish təsir toxtagaçqa qoğdash xizmetide daim məbləğ yetişmeslik. Abetten keyinki bir taraf qilish orqada qelish qatarlıq qiyin masalalar ko'riladi. Bu qiyin masalalarni hal qilish uchun Bögür nahiyasi sug'urta apparatlari bilan ham turtki bo'lib, pul muomili bilan yashillikni qo'g'dash andisi ustida izlandi. Bu qitimqi hamkorlikda 570 tupdan ortiq 100 yillik nashput qadami darxining hammasi maxsus sug'urta doirasiga kirgizildi. Kapalet dairesi boran apti, üşük apti, kar yağmur, kurgakçılık, eğir kesellik ve haşarat ziyini, kütülmegen zahım katarlık kavip katarlarını kaplıgan bulup, kademi derehlerini kutkuzup əsligi keltürüş, şahlarını əsligi keltürüş, kesellik ve haşarat ziyinini tizgilleş, hem de üçüncü taraf cevapkarlık tölümü bir işini öz işçige elip, apettin burun aldını eliş boyunca çarılıp tekşürüş, apet ceryanı da tez bir taraf kılış, apettin keyin tölüm bir iş, əsligi keltürüştün ibaret bütün zancirlik, qoğda sistemisi şekillendirilip, kademi derehler ciddi taqabıl turuş bo'yicha boshqarish, parvish qilishdagi kamtikliklar to'liqlandi.

Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhuriyet Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mi etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayə qılın.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq Proqramısı boyu canlı dişbərdüq, anlıqınınla rəhmət. Ədiki Münbət Tüpraq Proqramımızda yezi kəndlərini gülləndürüş doğrusudaki teyxəmi köp, sərxil hekayələr davamlıq dəqtınlardı buludu.